Hürmetlik radyo anlıkçılar. Endi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.

Daşunun birinci yıllıkıda okuvatkan çığımda Beijing Daşunun ijtimai grupısı'ı kırıp türlük lisiyelerine təşkilledim. Keyin grupı'ı vakalatan bir çet el şirketi bile alaqılışıp ulanın kollışını kolgu keltürmekçi bolduk. Yığın meydanı da karşı tarafını xayıl kılışmak istedim. Mən avazımını koyup verip, kollarımını planlı tutup durup bir nərslana dedim. Bilmeydi Allah, beni bu şirketinin Hindistanlı hizmetçisi

0: muhakeme qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Başruji Xi Jinpingning moliya xizmati to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, o'z moliyasini boshqurish engini puxta turg'izib, moliya islohotini kuchab, cho'nqurlashtirib, moliya boshqurishning sistemlashish, inchkilashish, o'lchamlashish, qonunchilashish saviyasini sijil o'stirib, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurilishiga texmu yaxshi mulozimat qilish va uni yaxshi kapolatlantirish. Maliyani ilmiy boshqurishni kuchaytirib, maliya manbasi boj manbasini sijil yetildirib, maliya boj kirimi xizmatini qonun nizam bo'yicha chang tutib, maliya boyligini taqsimlash unumini yanimu oshirib, yerlik hukumat qarzi xavf xatirini tugatish xizmatini butun kuch bilan chang tutib, maliyaning muqim, sog'lom yurishiga haqiqiy kapolatlik qilish. Maliya intizamini chin saqlab, uchta kapolatlantirish xomchoti mutlaq cheklamasini yanimu kuchaytirib, yoshirin qarzni belgilimga xilob ko'paytirishni qat'iy to'sib, maliya maxsus mablag'ini egilvelish, yotkab ishlatish qatorliq qilmishlarni qat'iy to'sish. Maliyani o'tishma nazorat qilish boshqurishni kuchaytirib, maliya nazoratchiligi baholashining kadrlarni baholash, xizmatga turtki bo'lish, xavf xatarning oldini olishdagi muhim rolini joriy qildirib, har darajalik rahbariy kadrlarni to'g'ri siyosiy natija qarshisini turg'izish va amalda ko'rsatishga yetaklash kerak. Har darajalik partiya xalq hukumatidagi mas'ul yo'ldoshlar o'z moliyasini boshqurish mas'uliyatini amaliylashtirib, tur pilanlash, siyosat chiqarish, chiqim o'rinlashtirishda jazman belgilimga uyg'un yoki emasligini, pulning qayerdan kelganligini oldin aniqlab, hamyonni, hisobot daftarini haqiqiy yaxshi boshqurish kerak. Yig'inda xalq turmushi qatorliq sohalardagi arziyat masalalarini markazlik tuzash xizmatini olg'a surish muhokama qilindi. Bosh shuji Xi Jinpingning xalq arziyat xizmatini kuchaytirish va yaxshilash to'g'risidagi muhim ideyasini cho'nqur o'rganib, izchillashtirib, arziyat xizmati nizomini qattiq amaliylashtirib, arziyat xizmatini jamiyat muqimligi va abadiy aminlikdan iborat xizmat bosh nishoniga mulozimat qiladigan ulug' ommaviy xizmat qilishda chiqib turib, besilib qolgan arziyat delolarini tugatishni puxta olg'a surib, rahbariy kadrlar hol etib kelganlarni kutib olish, tövenge tushib ahval egillash mexanizmidan davomliq yaxshi foydalanib, ishni dal joyda amaliylashtirish, birni bir taraf qilish talabiga asosan turga ayirib tadbir qo'llanib, mohiyatdan tugatishni qonun nizom bo'yicha olg'a surib, deloni bejirib ishni oxirlashtirish, ishni yaxshi qilib ko'ngilni xotirjam qilishni amalga oshirishga turtki bo'lish. Arziyat masalasini bosh uchta tuzashni yanimu kuchaytirib, ulug' kundalik, oldin olish xarakterlik xizmatlarni puxta, inchki ishlab, uzoq unumlik tuzash mexanizmini takomillashtirib, arziyat xizmati tartibini qiyliblashtirib, ommaning orzu talabini ifodalash yo'lini ravonlashtirib, ziddiyat mojarolarini chin qalb, chin hissiyot, butun kuch bilan hal qilib, asosiy qatlamni idora qilish iqtidori va saviyasini sijil o'stirib, har millat ommasining baxt tuyg'usi va rozimanlik darajasini oshirish ta'kidlandi. Yig'inda boshqa ishlarmu muhokama qilindi.
1: Stansiyamiz xabari. Mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komitetining muavin boshlig'i Wu Weihua, mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komiteti tekshirib tadqiq qilish guruhini boshlab, 9-oy 8-chi kundan 11-chi kunigacha Xinjiangda yuqori o'lchamlik etiz barpo qilish va boshqurishni kuchaytirish, terilg'i yerlarni qo'g'dash va sifatni o'stirish siyosatining unumini oshirish va Jonghua Xalq Jumhuriyatining yezigligini mashinalashtirishni ilgari surish qonunini tuzatish xizmati qatorliqlarning qanot yaydirilish ahvolini tekshirib tadqiq qildi. Mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komitetining a'zosi, yezigligi yezig komitetining muavin mudiri a'zosi Ding Shuxin, Mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komitetining a'zosi, yezigligi yezig komitetining a'zosi Wu Puto, Mamlakatlik xalq qurultoyi yezigligi yezig komitetining a'zosi Hong Tianyun qatorliqlar tekshirib tadqiq qilishga qatnashdi. Tekshirib tadqiq qilish guruhi Xinjiangdagi mazgilda Shixanzi shahri Manas nahiyasi, Chapchal Shiba avtonom nahiyasi, Ko'kdala shahri, Onsu nahiyasi, Oral shahrida Yezi bozor, Tun maydon, Etiz teriqchilik bazasi va yezigilik kooperativi, yezigilik mashinasi ishlab chiqarish korxonasida ziroatlarning o'sish ahvoli. Ertis pərvişi, yezigilik maçını cabduqı işləb çıxırış, işiltiş qatarlıq əhvallarını əstaydıl təksürdü. Asasi qatlamdaki kadrla amma yezigilik pən tətqiqat xizmətçiləri, yezigilik çetişlik qarxallarının məsulları bilən səmimi fikir almaşdırıb, münasibətlik siyasət tədbirlərinin əməliyilişiş önəmi, təcrübə, usul və növbətdə duş gəlibatqan qiyinçiliqni təfsili ilgilədi, kən köləmdə fikir təklif anladı. Bu vikva bunlarını görsetti. Açlık bir hatarlıki devletinin çoğun işi. Baş Şuji Xi Jinping'nin yezgiliki yeza dehkallar hizmeti doğrusudaki muhim bayanları ve devletinin açlık bir hatarlıkini kapalatlandırış doğrusudaki muhim yol yorukunun ruhini çoğunkır ızıçılaştırıp, emeliyleştirip, Partiya Merkezi Komiteti Şincan'ı bekitip bergen, 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini közlep, açlık usulünü yerini yakşılap, teknikini tayinip aşırıştı çıntırıp, dikkatini buğday, konak, pırçak atarlık, asaslık açlık ziraat ligi merkezleştirip birlik usulünü kan kölemde aşırışına alığı sürüp munbet etiz sortluk uruk ilgar maşina yakşı usulünü birleştirip önümlü aşırışını ilgir sürüp devletinin açlık pakta ve muhim yezgilik mesulatı bilen mokum bihater tembirlişini kapaletlendiriş seviyesini umum yüzlük östürüş. Munbet etiz sortluk uruk asasını çıngıtıp, terilgü yerdin kölümünü tizgirleş, süpütünü östürüş ve yukarı ünümdü paydalanışını bir tutaş pilallap alıgı sürüp, yukarı ölçemlik etiz kuruluşunu yukarı süpette alıgı sürüp, türü kuruluşu mebliğini yakşı baş kurup, ünümdün yakşı paydalanıp, kuruluşunun mühim noktasını yukarı ölçemlik etizgi koyuştu çıngıtırıp, yukarı ölçemlik etizini berpa kılgandın kiyinki başkuruş mekanizmini mükemmelleştirip, yukarı ölçemlik etizinin terakiyat yoşurun küçünü toluk kozgutuş. Vurukçılık fen tekniksi de ötkelgi ucum kılışını küçeytip, neticini aylandırıp, paydalanışını tizletip, tekim köp sortluk vurukunu munbet etizgi terip, dehkallarını nefiyet güzeş, Akıl yezgilikini zor güç bilen terakki kıldırıp, sünni akıl, çoğun sallık malumat katarlık teknikilerden universal faydalanıp, yeni süpetlik işlep çıkırış güçlerini zamanı bir yezgilik terakkiyatının yeni motoruna aylandırış gerek. Bu vekva bunlarını takitledi. Yezgilikini maşallaştırışının yukarı süpetlik terakkiyatına, kanunçuluk tefekkürü ve kanunçuluk usulü arkalık türtükü buluştu çıntırıp, yezgiliki maşini cabduklarının kurulmasını sıcıl elalaştırıp, ilgar, kullanışan yezgilik maşinlerini umumlaştırıp işletişini tizletip, yezgilik maşinini setiveliş ve işletiş yardım pulu, yezgilik maşinisini bırakılıp yanılaş yardım pulu siyasetini yakça emeliyleştirip, yezgilik maşini cabduklarının seviyesini östürüş. Yezgilik maşinisi ticaret mulazmet asası gevdelerini pahalı yetiştirip ve zor aytip, yezi ilgilik icdimai ilaşkan mulazmetini zor güç bilen terakki kıldırıp, yezgiliki icdimai ilaşkan mulazmet sistemisini takamıllaştırıp, dehkallar bilen birleşiş, dehkallarını yetekleş mulazmet endizisini mükemmelleştirip, yezgilik maşinisi teknikisi boyacı terbiyeleş, yetekleşini çın tutup, yezi ilgilik maşinisini şiltiş önemi ve mulazmet süpütünü östürüş. Yezgilik maşinisi pen tekniki karxanalarının açkuşluk, yadroluk tekniki de ötkelgi hücum kılışını kollab, yezgilik maşini cabdukçılıkının tipini ali, akıl, yeşilliği özgertişki türtkü bulup, devletin açlık ve hatarlıkını kapalletlendiriş, yezgilikini zaman birleştirişini emelgi aşırışka, tekimi küşlük kuvvet koşuş gerek. Dilşat Kıdırhan birlikte tekşürüp tetkik kıldı.
0: İstansımız xəbri. Memleketli Xalq Qurultiyi Cəmiyyət Qurulışı Komitetinin müdir əzası Yang Jinwu kollektivini başlayıp Şincan'a gelip 9. ayının 6. günüden 11. günü gece adalet yolu da pidakarlık körsetkenlerini mukapatlaş ve kapaletlendiriş kanuni çıkırış muhakim yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Hem de kanun çıkırış boyunca tekşürüp tətqiq kıldı. Avtonom rayonluq Xalq Qurultiyi Daimi Komitetinin müdiri Zumrat Ubul münasibetlik faaliyetke katnaştı. Memleketli Xalq Qurultiyi Cəmiyyət Qurulışı Komitetidirgilər Şincandakı məzgildə İli Qazaq Avtonom Oblastı, Altay vilayəti, Ürümçi şəhri qatarlıq caylarda adalet yolu da pidakarlıq körüstüş xizmətinin qanat yaydırılış əhvalını çoğunqır ilgilədi. 8 ülke avtonom rayonluk xalq qurultayı cəmiyyət quruluşu komitetini təşkilləb qanun çıxırış mühakimə yığını açıb adalet yolda pedagoglıq göstərənlərini mükafatlaş və kapalətləndiriş qanununu tüzüş

0: ishib sanoatning eshig'i turtki bo'lish roli sijil gavdalandi. Bu yil 1-oydan 7-oygacha avtonom rayon bo'yicha ko'lamdan yuqori sanoatning qo'shilma qimmati bultirqi shu mezgildagidan 7.7% eshib, eshish surati butun mamlakatningidan 2.4% point yuqori bo'lib, mamlakat bo'yicha 6-chi o'rinda turdi. Bog'lanishlik ko'rsatkichlari mos qadamda yaxshilanib, puxta qadamda oshdi. Avtonom rayonlik sanoat va uchurlashtirish nazorati partiya guruhining a'zosi muavin nazir Shi Rugun bu yil kirgandan buyon elektr energiya, ranglik metal, ximiya sanoatidan iborat 3 cho'ng nuqtadagi sohada bir qadar tez eshish ishqi eshib, sanoatning eshishiga to'p qo'shish nisbatining 70%dan eshib, turtkilik rolining gavdalik bo'lganligini tonishtirib mundoq dedi. Rangli metal ximiya sanoati mahsulotlarining bahosi yuqori padlada yurishib, korxonalarning ishlab chiqarish iqtidori tez qo'zg'atildi. Shinjongning tokni sirtqi yetkazishdagi 3-chi yo'lning tok yetkazish iqtidori o'ziksiz o'sib, bulut siman, titan, litiy karbonat, metanol, ximiyaviy o'g'it qatorliq nuqtaliq mahsulot miqdori birdek 20%dan ko'proq. Shamol elektr, quyosh energiyasi orqali tok chiqarish miqdori 30%dan ko'proq oshdi. Sanoatdagi strategiyalik yangidan gullanayotgan kasblarning qo'shilma qimmati bultirqi shu mezgildagidan 14.1% eshib, eshish surati ko'lamdan yuqori sanoatningidan 6.4% point yuqori bo'ldi. Avtonom rayonlik sanoat va uchurlashtirish nazoratining 2-chi darajali ko'zatkichisi Yan Jiangbin 15-chi 5 yil mezgilida avtonom rayonning fan texnikida yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'ng'ir yo'g'irlishini sijil ilgari surib, yangilik yaratishning ichki harakatlantirgich kuchini o'ziksiz qo'zg'atadiganligini bildirib mundaqdiri. Ishlab chiqarish, o'qitish, tadqiqotda moslashib yangilik yaratishni kuchaytirib, boshlamchi korxonalarning boshlamchilik bilan yangilik yaratish birlashma gavda qurishini qo'llaymiz. Korxona texnika markazi, yasimchilikda yangilik yaratish markazi, oriliq, sinoq, subsi qatorliq yangilik yaratish vositalarini kuchli qilib qurib, yunar san'atni dalillash, avrishki yasash, iqtidor tekshirish, o'lchash, oz turkumda sinoq tariqasida ishlab chiqarish qatorliq qurilish tipidagi mulozimat funksiyalarini mukammallashtiramiz. Yangicha fan texnika o'tkiliga hujum qilish tizimini takomillashtirib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini tez taraqqiy qildirib, fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishni yo'g'irish orqali yangicha sanoatlashtirishning tez taraqqiyotiga terak bo'lamiz.
1: Stansimiz muxbiri Yangju xabar qildi. 9-chi ayning 10-chi kuni soat 10 gacha Sharqi Jung'ar Vannan musbat manfi 1100 kilovoltlik alohida yuqori besimlik turaqlik tok yetkazish qurilishida 2026 yili sirtqi yetkazilgan tok 50 milliard kilovat soatini eshib, mamlakat bo'yicha alohida yuqori besimlik turaqlik tok yetkazish qurilishida bosh o'rinda turib, Xuadong rayonining iqtisod jamiyat taraqqiyoti uchun energiya kapolat asosini mustahkamladi. Sharqi Jung'ar Vannan turaqlik tok yetkazish qurilishi dunyo bo'yicha tok besim darajasi eng yuqori, yetkazish sig'imi eng cho'ng, yetkazish orliqi eng yiroq bo'lgan alohida yuqori besimlik tok yetkazish qurilishi. Shundaqla Shinjangdagi Shinjangning tokini sirtqi yetkazish alohida yuqori besimlik 2-chi yo'l bo'lib, liniya umumiy uzunligi 3293 km. 6 o'lka avtonom rayondan halqib o'tadi. Qurilish ishqi kirishtirilgandan buyon uda 5 yil sirtqi yetkazilgan tok miqdori mamlakat bo'yicha alohida yuqori besimlik turaqlik tok yetkazish qurilish ichida 1-chi o'rinda turib keldi. Bu yil yozda Anhui o'lkasining tok ishlatish yukida orqa-orqadan yangi palla ko'rildi. 8-chi ayda butun o'lkaning tok ishlatish yuki 2 qatim 69 million kilovatdan eshib ketdi. Xifei, Xuancheng, Ma Anshan qatorliq 10 necha viloyat shahrining tok ishlatish yukida tarixiy rekord yangilandi. Davlat elektr tori Shinjang elektr energiya cheklik shirkatining axborot bayonotchisi Liu Wenlong muxbirga tok ishlatish yuqori pallasiga taqobil turish uchun Sharqi Jung'ar Vannan turaqlik tok yetkazish qurilishining rayon halqib tok yetkazish afzalligini to'liq joriy qildirib, Sharqi g'arbi rayonlarning tok ishlatish vaqt farqidan foydalanib, Sharqi Jung'uning kashlik yuqori palli mazgilini elektr energiyasi bilan ta'minlashga unumli tirak bo'lganligini aytib mundaq dedi. Kurulışta en köp bolganda 11 milyon kilovat tok yetkizgeli, Anhui ölkəsi elektr torunun yuqarı pəlli məzgilidəki tok işiltiş yükünün təxminən 6-dən bir qısmını həl qılğılı buludu. Bu, 50 kvatlıq 200 milyon çıraqını yorotqanqı bara bər. Tok yetkizish yolunun bexatar muqum yürüşüqi kapalatlı qılış üçün ademsiz uşqu, aqıl, maşina, xadımla çarlaş birləşdirilgən strolub yürüşdürüş, asıra sistemisini bərpa qılıb, püskünlərinin məşğulat əhvalını gözütüş, tok bar halette tekşürüş ölçeş, tok almıştırış halıtı, tok almıştırış kılapanı katarlık yadrolık püsküllerinin yürüyüş halıtını her vakit ilgileşine küçeyttik. Bu yıl yazda, Şincan'da temperatura tarihtiki okşaş mezgildikidin yukarı seviyeye yartıldı. Sancı tok almıştırış ponkütü da köpketim 40 Celsius gradüsünün yukarı temperaturluk avarayı görüldü. Giraleşme üskünüle yukarı kuvvet bilen aylanğallıktan kızıp getip, tok yetküzüş bir xatarlikiye bir kadar çoğun sınak elip geldi. Liyovun'un yürüştürüş, asraş kadımlarının köpkül tedbirini ten kollanıp, üskünlerinin tekşi mukum yürüşüge kapalıtlı kılgallıkını eğitimindak dedi. Bir gevdileşken sağlık malumatlarının közüte sistemi sığa tayinip, püsküllerinin temperatura özgürşüge her vakit dikkat kılıp, tok almıştırış klapanını soğut sistemisi, sanat su sistemisini çarılıp, tekşürüş kıtım sanını köpeytip, su pürküp, temperaturunu tövelletiş katarlık tedbirlerini emeliyleştirip, püsküllerinin tekşi, mukum yürüşüge hakiki kapaletli kıldık. Tomuz yazdaki tok işiltişinin yukarı pelli mezgeli de Şarkı Cungar, Vennen, Turaklık tok yetküzüş kuruluşunun sırtkı yetküzgen toki cemi 20 milyar kilovat saatten aştı.
0: Stansımız muhbiri Yanjo haber kıladı. Bu yıl Adanom rayon şehir pazarlardaki turalgu kuruluşu süpitini məxsus tüzeşini tez alğa sürüp, dikkatini amının inkası küçük bolğan turbi yolu tosulup geliş, öylerden su ötüş, tamğa çak getiş, turxundan turaq yeniş qatarlıq turalgu süpitirki ortaq meselelerge mərkəzləşdirip, bütün zencirlik universal tüzeşini kanat yaydırıp, şehir pazarlardaki turalgu kuruluşu süpitini bütün küş bilen östürdü. Yakından bu yan Ürümçi şehrinin Şimgo rayonadaki Tianjinfu 2. kararlıq Türk kuruluşu meydanada 8 turalgu binası türüde ciddi kuruluş kılınıp atattı. Bu türde 2026 yılının ahırda bina ögzesini toluq yepiş mölçerlendi. Bu türde Congo Binakarlıq 3. kuruluş idarisi guruhi Şincan Çeklik şirketi kuruluş vazifesini üstüge alğan bolup, umumi kuruluş kölümü 158.100 kvadrat metre. Türünün texnika baş inceneri Xen Jun Qiang muhbirga binalarının hemisinin yaxşı öy ölçümü boyunca silinadığanlığı, turxundan puraq yeniş, ögze tam sırtıdan su ötüş qatarlıq ammığa dəxli yetküzüdüğən məsələlərini mənbədən tügütüş üçün yeni hünər sənət, yeni material işlətilgənliğini eytib mundaqdırı. Məsələn, sırtqi tamının ısıqlıq saxlaş qəvidini asasi gəvdə qurulması bilən bilə bir qeytimdili yasaj yünər sənitini qollanıb, sırtqi tamının ısıqlıq saxlaş qəvidinin küşüb getişidin saxlandıq. İlgiri turxun yasajda təyyar turxun məhsulatını ikinci qeytim ornatış usulunu qollanatdıq. Bunun da üstü və asımqi qısmıda yim etilməslik əhvali görülgəşkə turxun bilən asasi gəvdə qurulması da betonni quyuş basqıcıdla bir gəvdiləşdirib şəkilgi kəltürüş usulini icadi qollanıb, siyeniş yoşurun xəvbini tosuduq. Bu yıl 5. ayda Abdonom rayon şəhər bazarlardaki turalğı quruluşu süpitini məxsus tüzəşini başlap, diqqətini aşxana tazılıq öyünün turbi yolu tosuluş, ögzə sırtqi tamının işik dərizisi, aşxana tazılıq öyüdün su ötüş, tamğa çak getiş, turxundun puraq yeniş və tazılıq öyüdün sesiq puraq çıxış qatarlıq quruluş süpitidə asan görülədiğən məsələlərgə mərkəzləşdirib, turalğı quruluşu süpitini östürüş xizmətini qanat yaydırdı. Hazırgıca Abdonom rayon boyunca kuruluvatkan 251 kuruluş türü noktalık tüzeş dairesine kirgizildi. 102 tür Oltraq rayonu da aldını eliş tüzeş yeni teknikisi kengaytıp kullanıldı. Ahalılar köçüp girgen şehir pazarlardaki turalgu Oltraq rayonları da tosuluş, su ötüş, yerliş, sesik burak çıkış meselesinin cemi 7516'si hel kılındı. Bunun içində şəhər bazarlardakı kona ultraq rayonlarını özgərtiş, xətərlik konu öylərini özgərtiş qatarlıqlarqa

0: birleştirilip, 4993 mesele hal kılınıp, 71 000 ailelik ammığa nep yetkizildi. Bu yıl Sanji Oblasti, Sanji Oblastinin şehir bazarlardaki turalgı kuruluşu süpitide asan körlüdüğün meselelerini məxsus tüzeş ve süpitini östürüşünün 2026 yılıdan 2028 yılgıcı bolğan 3 yıllık hareket layihesini ilan kılıp, 28 türlük konkret tedbirini oturuğa koyup, tepsili vakit cedveli yol haritisi tüzdi. Fukan şehri şehir bazarlardaki Kona Ultrak rayonlardaki binalarının ögüsünü su ötmez kılıp özgertişinin muhim noktası kılıp su ötmez yögümü materyalıdın işki kıvetini yukarı ölçemde yatkızıp su ötüp ketiş yoşurun xövbini mənbədin tüptün tüzüri. Fukan şehri Şarkı Cungar Neft Bazısı 1. rayonunun ahalısı Song Xiao Juan mundaqdırı. İlgiri bizdek en üstünki qavatta oturduğanlar yağmur yağışından bek qorqatdıq. Sırtta qattıq yağmur yağsa, öyge yağmur suyu ötüp ketetti. Kona Ultrak rayon özgertilip, bütün binanın ögüsine işki qavat su ötmez qavat yasalgandın keyin, öydün yağmur ötüp ketedigan ahvallar qayta körilmedi. Sanji Oblastlıq Turalgı ve Şehir Yezi Kuruluşu İdarisi Partiya Grupsının şujesi, 1. derecelik tekşürüp tetkik qılğıcı Wu Di, muhbirğa. Konu Ultrak rayonlarını özgertiş arqılıq, xalq turmuşudaki ağırıq noktalarını nişanlıq həl qılıp, konu öylərini mu yaxşı öy qılıp özgertip, Kona Ultrak rayonlardaki ahallarını azadan ultrış imkaniyetiga iki qılğalıqını bildirip mındaqdırı. Məxsus tüzəş yolu qoyulğandan buyan, Kona Ultrak rayonlarını özgertişkə birləşdirip, tosuluş, su ötüş, yerliş, puraq yeniş məsəlisidin 189-ni ünümlük həl qıldıq. Yoşurun xəvibini yep xalqılıq tüzəşini toluq işğa aşırdıq. Keyinki qədəmdə tüzəş nəticə ünümünü sicil müstəhkəmləb, öylərini bütün hayatlıq dəvriliki boyunca başquruşunun uzaq ünümlük tüzümünü takamullaşdırıb, hər millət amısının turalğı cəhətki erişik tuyğusunu üzüksüz küçə etdimiz.
1: İstansımız muhbiri Leukiyayı xəbər qılıdı. Şinjan tibbi daşöz qarmaqdiki 4-ci doktorxana, Avtonom rayonluq Jongyi doktorxanası xalqqa qolay davolanish tadbirlarini sijil çoŋqurlaşdırıp, vaqtni uzartıp kesel kürüş ambulatoriyasining sig'imini kengaytirib, darajasini östirishni 2-ci qitim qanot yaydirib, 8 çoŋ xos pan tayanch mutaxassislarni kesel kürüşga yengidin ko'paytirib, har millat ommasining tan sog'lomligini qo'g'dirdi. 9-ci ayının 10-ci günü kəs saat 8-də Şinjan tibbi daşöz qarmaqdiki 4-ci doktorxana, Avtonom rayonluq Jongyi doktorxanası vaqtını uzartıp, kesel görüş ambulatoriyası məxsus rayonuda çıraqla yoruq bulup, xizmətlər tərtiblik işlini vatatdi. Kündüzlük ambulatoriyedeki qıstancılıq, aldıraş şarait qısırıştırğanda, keçidə vaqtını uzartıp, kesel görüş ambulatoriyası da davalınış muayeti teximi azadi edi. Nurgun xizmetçi işten tüşüp, boş vaqtlardan paydalanıp kesel körüstüş, mijaz, tanıştış üçün kelgen idi. Doktorxana yürek işki kesellikler 4-ci bölümünün müdir vraçı Zhu Pengcheng səvirçallıq ve inçikilik bilen kesellerinin salametlikini tekşürüp, kesellik alamitini sorab, kesellerinin xizmet ve demeliş vaxtı, hem de salametlik ahvalıq birleştirip, xaslaşkan diagnoz koyuş, davalaş ve kütünüş layihasını tüzdi. O mındak dedi. Ölçüde saklavatkallarının 20'de gidek, 30-40 netçi yaştık ile, ulanın kısmeti ciddi, turmuş reytimi tiz, şuna vaxtıda doktorluğu görünüş, fesil boyuca mijaz tanıştış, ular için intayin muhim. Şinjan kış fesli uzak buluştak rayon alaydiliki iyi. Bu yürek, mine kan tomuru keserliklerine nispeten en çoğun hırs. Hazır yürek içki kesellikler bölümümüzde vaqtını uzartıp kesel görüş ambulatoriyasını etişinin delpeyti. Bunun da küzlük kütünüş hukumunu kesellerge yetkizip, kış pesilde kesellikların körülüş nispetini tövelletkili buludu. Avtonom rayonluq Jongyi doktorxanasının vaqtını uzartıp kesel görüş ambulatoriyası bu yıl 7-ci ayda İşki kiriştirilgenden buyan hizmetçiler, okuguçlar topunun kündüzü kesel körsetiştiki vakit tokunuşunu ünümlük el kılıp, kesellerinin davalanış tesiratını körünerlik yakşılap, hem de ela süpetlik davalış baylıqının paydalanış nispetini östürüp, kesellerinin birdek yakşı bağısıgı yerişti. Doktorxana ambulatoriya işxanası dərəcəyə ayırıb diagnoz qoyuş davalaş qrupusunun başlığı Cavli. Bu qitim sığımını kengətib dərəcəsini östürüşünün, doktorxanının vaqtını uzartıb kesəl görüş, ambulatoriyasını aldınqı basqışlıq yürüştürüş asasda, ammının kesəl görüştüş ehtiyacı və hər qaysi məxsus bölümlərinin əməliyyətiyə toluq birləşdirib elib berilgən vudulluq tənşəş işkəllikini tonuşdurub mündaq dedi. Bu qitim teri kesəllikləri, yığını sançıb davalaş, uvulaş, rimatizm, yürek işki kesellikler bölümü, hem de tal ve aşkazan kesellikler bölümü, öpki kesellikleri merkezi, yaşanğalla kesellikleri bölümü Katarlık 8 bölümdeki tayanç mutakhasilerini yeniden köpeytip, mulazmetinin kaplaş dairesini yanımı kenaytip, daim körülüdüğün kesellik, sozlum kesellik alamıdı, boyun, müre, bel, put ağrış, hem de işkelemçi sağlamlık meselesi görülen teyhim köp kişiler topu üçün işten düşken dinkin mutakhasilerinin numarını ili şaraiti hazırladık.
0: Hem de istansımızdan işkinci kitim derecesini östürüş, devirge teyhimu uygulayışıp, halık rayıga teyhimu yıkılaştığı mavzoluk obzorunu anladınız. Avtonom rayonluq Joniy doktorxanasining vaqtni uzartib kesal ko'rish ambulatoriyasi ta'sis qilingandan ikkinchi qetim sig'imini kengaytirishgacha bo'lgan jarayonda diagnoz qo'yish, davolash vaqti oddiy holdan uzartilib, maxsus bo'lim mutaxassislari ko'paytirib ta'sis qilinibli qolmay, xalq turmushi mulozimati jihatida bir qetimliq inchiklashgan darajasini o'stirish ishga oshirildi. Bu qitim dərəcəsini östürüşdə Şincanın rayon alahidəliki və pəsil özgürşi çın közlənib, Cungi tibabitinin küz bəsirki kütünüş ideyəsi keçidə diagnoz qoyuş, davalaş işlərqə yuğurulub, qış bəsidə köp görülədən kesərliklərgə oldun arlayışış, oldunu eliş işqə aşırılıb, Cungi tibabiti cəhətki kesərliklərinin oldunu eliş əvzəlliki namayan qılındı. Kesel görüşüşke vaxtı bulmasıqdak yüzeki qiyin məsilini həl qilişdin pəsilgi maslaşıb, amının sağlamlıqını oldun qoğdaş qıcı bolğan jarayanda davalaş mulazimati pikir yolu teximu inçkiləşdi. Gəmxorluq ötkili teximu oldunqi orunğa qoyuldi. Keçidi kesel görüş öyüdiki çaxnab durğan çırağlar davalanış mulazimatidiki kesellərinin ihtiyacını mərkəz qilişdin ibarət asasi məqsədini cülalandırdı. Vaqtını uzartıp kesel görüş ambulatoriyasını sicil əlalaşdırıb, sığımını kengaytıp, ehtiyacı asasən məxsus bölüm küçünü udulluq tənşəb, xəliqə kolay tədbirlərini inçkə puxta işləş, həm də əla süpətlik Cungi tibabiti doğruları mülazımətini izcil davamlaşdırış işqə aşırılıb, ərmilət amısının kesel görüşü cəhətki erişik tuyğuzi əqiqi küçə etildi.
1: İstansımız xəbri. 2026 yıllık Cungu Daxayda o, Xalqara motosikli dala ralli müsabıqısı 8 gün keskin rekabetleşiş, müsabıqının türlü gün tertiblerini oğuşluk tamamlaş neticisi de 9. ayının 11. günü Kumul şehirde muvaffakiyetlik ayaklaştı. Bu kitimki müsabıqa 9. ayının 4. günü resmi başlandı. Müsabıqa liniyası Kumul, Turpandan ibaret 2 şehirini hem de Yardan, Çöllük, kumluk katarlık yipek yoludaki özgeci yer şeklinin doğrusu kesip ötüdüğün bulup, umumu musafe 2500 kilometre. Alaydı musabıqa bölüki 1300 kilometre'e yetudu. Musabıqa, devlet işçi ve sırtıdaki 35 otomobil etirti, yukarı seviyelik 126 mahirini, yukarı pellideki musabıqa yoluda cesaret bilen can tikip musabıqlılışı gelip kıldı. 2026 yıllık Cungu Daxaydao Xalqara Motosikli Dala Ralli Musabıqısının Devletler Grupsu boyunca birinçilikke erişküçü. Kayu Ralli Avtomobil Etertinin Mahiri Neris Terik Muhbirgi Mündaq dedi. Nait xuşal boldum. Benim için bu en kaltıs bir meydan musabıqı boldu. Bu cay, bu rayon bölüke intayın güzelken, bu bir meydan hakiki Ralli Musabıqısı Motosikli ve motosiklet mahirleri için etkanda intayın zor sınak buldu. Kiler yeli körşeyli. 2026 yıllık Cungu Daxaydao, Xalqara motosiklet dalı ralli musabıqısı, Kumul şehri nuqtuluk bərpa qılğan mədəniyyət, təntərbiyə, sayahatçilik yuğurulğan, ülgilik marka bolu süpüt bilen özgecə yipek yolu, çöllük baylıqı əvzəllik yegi tayinib, təntərbiyə mahareti, rayon medeniyeti, bütün rayon sayahatının çoğunluğu yukarılışını işgaşırdı. 2026 yıllık Cungu Dağkaydağı Xalqara Motosiklet Dala Rally Musabıqısı, devlet grupısında yardımcı küş bolmağan motosiklet grupısı boyunca birincilik erişkisi, Jirşin Taratkısı, Serhil Tor Abdombil Atırtı'nın mayeri Zakir Yaqub Mündaq dedi. Bu qetim Dağkaydağı Rally Musabıqısı naayeti yakşı ötküzüldü. Bunun dinkin Dağkaydağ Rally Musabıqısının texmi taraqqi qilishini ümit qilaman. Yerlik motosiklet mahiri bo'lish sifatim bilan mamlakatnin har qaysi joylaridagi yana butun dunyodagi dala havaskorlarni Dağkaydağdagi Dağkaydağ Rally Musabıqısı qatnashishga taklif qilaman.
0: Endi qisqa xabarlar anglatamiz. Bu yil 1-ci aydan 8-ci aygacha Ürümçi Universal Bajdan Xali rayonidagi Bajdan Xali kasblarining import eksport qimmati 1 milliard 950 million yuanga yetib, bultirqi o'xshash mazgildagidan 24% oshdi. EJVTish taraqqiyot quvvati sijil kuchaydi.
1: Taykeşkin porti tamujindan o'tkazish tartibini sijil a'lolashtirib, aql tamujindan o'tkazish mulozimatining darajasini o'stirdi. Yakında portun muş yıl içindeki mal eksport miktarı 100 bin tonladın eşip, Bultırkı'dan 110 gün aldığı sürüldü.
0: Sanji şehirlik ormançılık otlak tarmaklarının uzak müddet közetip ölçüşü arkalık, nöbetine devlet tarafından birinci dereceli koğdalıdığan yavayı hayvan, seyrik tumşuklık akutandın yüzdün köprakının Sanji şehrinin şimalıdaki çöllük ekologiya rayonu Beyca Xayzi rayonuna makalışıp köpeyip yaşa vatkallıkı inıqlandı. Emde Abdonom rayonumuzki 16 şehrinin avaraydın məlumat anladımız. Ürümçide hava ocak, temperatura 19-32 Celsius gradusca. Altay'da hava ocak, temperatura 14-31 Celsius gradusca. Çöcek'te hava ocak bulup keyin bulutlanadı, temperatura 14-31 Celsius gradusca. Qulcıda hava ocak bulup keyin bulutlanadı, temperatura 16-32 Celsius gradusca. Bordala'da hava ocak bulup keyin bulutlanadı, temperatura 16-32 Celsius gradusca. Qarmayda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 21-33 Selsiya gradusgacha. Kuytunda hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 15-34 Selsiya gradusgacha. Shexanzida hava ochiq bo'lib, keyin bulutlanadi, temperatura 14-34 Selsiya gradusgacha. Sanjida hava ochiq, temperatura 17-34 Selsiya gradusgacha. Qumulda hava ochiq, temperatura 14-33 Selsiya gradusgacha. Turpanda hava ochiq, temperatura 24-38 Selsiya gradusgacha. Korlada hava ochiq, temperatura 19-33 Selsiya gradusgacha. Aqsuda o'tkinchi yomg'ir yog'ib, keyin hava bulutlanadi, temperatura 13-26 Selsiya gradusgacha. Atışta ötkünçü yağmur yağıp, keyin hava bulutlanadı, temperatura 14-25 Selsiya gradusgacha. Qashqarda ötkünçü yağmur yağıp, keyin hava bulutlanadı, temperatura 15-28 Selsiya gradusgacha. Xotanda hava ochiq bulup, keyin bulutlanadı, temperatura 18-28 Selsiya gradusgacha. Ürümçide hava ochiq, temperatura 19-32 Selsiya gradusgacha bo'ladi. Hürmetli radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya İstansısının Ətiyyəli Xəvərlər Proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimki proqramımızın tərcümanları Mihray Osman, Aminə Nurəhmət, Arzugül Xalıq, Muhərri Mədinə Mərdan, Muhammed Əvəl, Məsul Muhərri Zulxumar Qurban, Dektorları Əsəncan Savud bilən Patigül Məsum. Şincan Radyo Televiziya İstansısının Ətiyyəli Xəbərlər Proqramısını anlıqınanlarına rəhmət. Sılışıdın aboneçilər terminalını düşürsünüz, texmü köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

Bu mektepnin tenterbiye şüyanının başlığı mındak dedi. Bu orun tenterbiye kespinin halkaralışı iş. Kanun idar kılış musabısı da peyda bolgan ıksasla yuçkuğa inkas kaydırdı. Cungo biyologiya daşüsünün tenterbiye şüyanı dala tenerkidini yadro kılgan. Vatanın zeminini ölçeş, kespi maharetke muhtaç bolublu kalmay. Tehimi muhimi münevver cismani iktidar ve dalıdı yaşaş iktidarı muhtaç. Bu mektepnin tenterbiye şüyanının müdiri makeyi mundak dedi. Bu hem mektepnin enenisigi varsı kılgallık, hem tabi baylık çarlaş ve dalı istirahat kespinin terakkiyat ihtiyacıga cevap kaytırgallık. Şi'en katnaşta şüsi, tenterbiye şüyanının başlığı Liu Changjiang'nın karışça. Tenterbiye bilen hayatlık ilmi tibbi kuruluş. Süni akli iktidar katarlık evzel pelleni çonkur biriktiriş arkalı. Kelbüsüge yüzlengen tenterbiye pen teknikisi da yenilik yaratıdığan ıksaslıklarını yetiştiriş gerekken. Bao Shaofeng mındak dedi. Bu hıl tenterbiye koşulgan pennin özgeçi yolu dəl universal daşı bilen enenevi tenterbiye mekteplerinin terakkiyatını işkaşırıştaki aşkılış. Tenterbiye şu yani kuruluşunu kandak işkaşırış gire. Pen tosokını buzup taşlap, yuğurma ekologiya berpa kılış. Şu yani kuruş, asan, özgeçilik şekillendiriş ders. Kandak kılganda tenterbiye koşulgan pennin çonkur bir kişini işkaşırgılı boludu. Ders katlımıda her kaysi mektepler tosokını buzup taşlaşını sınak kıldı. Gərbi cənub siyasi qanun daşıyosu tənterbiyə qanun şunaslığı haqqı da umumi bayan. Xəlqara tənterbiyə və tənterbiyə kesimi qatarlıq alaydı dərslərini təsis qılıb. Tənterbiyə misalları bilən qanun məşqini çonqur birləşdirdi. Cungo biologiya daşıyosu dala hərkiti oqtışıqa geologiya bixətərliki. Muhit ilmi qatarlıq məzmullarını sındırdı. Şi'en katnaş taşüsü okuguçlağa toluk ders tallaş erkilligini bədi. Tenerket meşki kespidiki okuguçla şüyen atlap sünni ekli iktidar. Sallık məlumat ilmi katarlık derslerini tallap ügensi boludu. Albuki derslerini birleştiriş okutkuçlarını maskademde özgertişki muhtaş. Wang Shaozhen mındak dedi. Ammavi tenterbiye okutuşudun kespi ixtisaslıklarını terbiyeleşki ötüş okutuşularının teximi köp kespi ders ve nezriye derslerini üstüge alıdıqallıqıdın direk berudu. Bu əsildeki okutuşular koşunuğa teximi yukarı tələb koydu. Her kaysi mektepler boğma haletini həl kılış üçün köp mənbəlik yol üstüde izlendi. Cungo biologiya daşıyosu koş okutuşu tüzümünü yolu koydu. Şi'en katnaş taşüsü kollektif öz ara kısturuluş endizisini ilgiri sürüp. Tenterbiye okutkuçularını başka pen ümeklerine katnışka ilhamlandırdı. Şunun bilen bir vakitte. Pen halkıgan neticilerini bekitiş ve rıhbetlendiriş siyasetini otturgu koyup. Hemkarlıkının çonkurluğu ve sicillikiga mekanizm cihetin kapalet kıldı. Lekin birleştiriş yolu emeliyet devamında yanıla bazı kıyın noktalağı duş geliydi. Bao Shaofeng tahlil kılıp mundaq dedi. Meselen, şüyen bilen çılanın maslış mekanizmi. Okuguçi mənbəsi, bilim arxı görünüşüdeki pərq qatarlıqla. Hakiki yuğuruşta cezmen mesele yönülüşü de çın turuş gire. Yuğuruluş şülla yuğuruluşkı bolmaydı. Wang Shaozhen monolanı təkidledi. Mevkani tenterbiye sahasıdaki hakiki meselelerini hal kılışka koyuş gire. Emeli netice ünüm körlü vatıdı. Gerbi cenub siyasi kanun daşıyosu tenerket meşk kespinin okuğutusu Jolin mundak dedi. İlgiri talaş tartış kozgaydıgan hükümde köprek tuyguğu tayınlattı. Hazır tabi halda kaidinin leslepki məksidi ve koldaşının kanuni mənbəti sürüştürüldü. Bazarının bu birikme tipteki ixtisaslıklara güçlük ihtiyacı var. Bir tenterbiye sallık məlumat şirketinin adem küçü baylıqı tarmıqının məsulü monolanı bildirdi.
Biz hem tenerket ilmini bilidigan, hem sallık malumat yaki kanun arka görünüşünü hazırlagan birikme ihtisaslıklarga ciddi ihtiyaçlar. Tenterbiye şu yani yönelişi kesip derecesini östürüştiki kıyın noktaga del caydı cevap verdi. Tenterbiye şu yani kelgüsü de kaysi yönelişki karak ilgirleydi. Yoğurma kıyın meselelerini hel kılış, yeni bahalaş ölçümü turguzuş. İzleniş yolu tüz yol emez. Elimizdeki universal daşölyanın tenterbiye şüyeni kuruş yolu nişanı merkezleşken. İnkası tez buluştek olahidlik iyige. Lekin şunun bilen bir vakitta tehimi çonkur katlamlık hırsı düşkenmekte. Bahalaş sistemisini kayıt kuruş en muhim hırs. Liu Changjiang mındak dedi. Çokum en enevi tenterbiye mekteplerden tarihlendiğen bahalaş ölçümünü turguzuş gerek. Nöbette bazı şüyelle yerleşme tatbikattırı. Kesb el kılıç layihesi Katarlıklarını bahalaş ölçümüge kırgızışının noktada sınak kılışkı başladı. Wang Shaozhen mundaq dep qaradı. Kelgüsü yönelişte türgü ayırıp bahalaş buluş gerek. Tenterbiye kesbi mektepleri bilen universal daşölyanın Tenterbiye şüyanının öz aldığa muhim noktası buluşu. Türbü ayırıp bahalışı gerek. İmkaniyetlik sicil maslışış mekanizmi ve ıksaslıklarını terbiyeyle süpli yeni bir çoğunsuna. Wang Shaozhen'nin karışça, Amevi ders okutuşudun kesbi ıksaslıklarını terbiyeleşkici bolgan silip ötüş ve sübetini öztürüşke kandak kapalı tıkılış kelgüsüge münasebetlik yadroluk meseleyken. Bunun için okutucularının bilim kurulmasını yenilişiga, şundakla, mekteplerinin münasip rıgbetlendiriş mekanizmini berpa kılışıga doğru keludu. Gao Xiaofeng munulanı eskertti. Yoşurun kavuk heterdin hoşyar buluş gerek. Bu, viviski esişki ehmiyet berip, kuruluşka selkaraş meselesi keltürüp çıkargan boşluk, şundakla. Kes tes kılış, okşaş buluş. Pen tetkikat bilen kesb ihtiyacı bir-birden ayrılıp geliş. İhtisaslıklarını terbiyeleş bilen bazar almışıp geliş katarlık meselelerini öz işine alıdı. Uzak müddetlik terakkiyatta çokum özgeçi orun belgeleşti çantırıp. Okutukçılar ve spa kuruluşunu yadro kılıp, hakiki kesb ihtiyacını ziz udullaştırıp. İmkaniyetlik sicil mekanizm orun çıkıya. Ma key munulanı bildirdi. Gerçi hırs keskin bolsa mı, lekin onun orne tedrici aydınlaştı. Biz en enevi tenterbiye mektepleri bilen öz ara toluklaş münasibeti de turvatımız. Gao Shaofeng'nin karışça, en enevi tenterbiye mekteplerinin adem bedeni ilmi katarlık asasi tetkikat asasi çonkur iken. Universal da şöyle bolsa, tenterbiye şu yani kuruluşuğa tekimi ehmiyet berdiken. İkisi iktidar cihette bir-birini toluklaydıgan ekologiyeni şekillendirdikken. Wang Shaozhen munulanı bildirdi. Universal daşı özünün köp ten evzellikini cari kıldırıp. Tenterbiye bilen davalaşını birleştiriş, tenterbiye kuruluşu. Ekli iktidarlık, tenterbiye katarlık kireleşme sahalede büz şasıl kılıç üstüde izdiniş gerek. Tenterbiye kesbi mektepleri maharet tenterbiyesi bilen umumi halk beden çeniktiruş katarlık sahalede devamlık çonkur izdini. Öz evzellikini cari kıldırıp, tenterbiyede küçlük devlet kuruşunu ortak kollaydı.

alomatini texnik ko'p kishilar his qildi. Tadqiqot sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha 40% Alzheimer kesiligi giriptar bo'lgan bemorlarning holidan xabar olguvchilar xomushlik kesiligi giriptar bo'lgan va kayfiyat besimiga duch kelgan. 58% holidan xabar olguvchining salomatlik ahvoli o'xshash yoshdagilarga qaraganda texnik nachar bo'lgan. Buningga qarata Angliya, Finlandiya va Avstraliya qatorliq davlatlar oila holidan xabar olguvchilarga qarata qonun chiqarib, qo'llash siyosati bilan ta'minladi. Angliyani misolga olsak, hukumat rasmiy xabar olguvchiga yordam puli berdi. Xabar erish mulozimati bilan ta'minlash sababidan xizmat qilolmagan kirim ziyinini to'liqlaydi. Angliyadagi oilada holidan xabar olguvchilar mamlakat xarakterlik oila holidan xabar olguvchilar mulozimat maxsus liniyasini tasdiqlab, yil bo'yi dam olmaydigan maxsus liniya mulozimati bilan ta'minlandi. Elimizde halidin haber alguçlarının iqtisadi besimini yenikletiş üçün nurgun cayla uzak müddetli kütü soğurtısı tüzümünün noktadasını akıldı. 2022 yılının ahirgece, memleket boyunca uzak müddetli kütü soğurtısıga katnaşkalla 169 milyonu yetti. Gencin, Fujian Katarlık cayladaki nurgun doktorhanıla Yeni qarğıçısı yok keselxanının noktada sınaq qilishini qanat yaydırıb. Doktorxana davalaş, pərviş xadimlərini turmuş pərvişi mülazimeti bilən təminlə. Ailə əzalarını hər küllük eğir əmgəkdən qutulub. Teximi yaxşı həmra buluş imkaniyyəti iyi qıldı. Növətdə, hər qayç dövlətlə teximi mükəmməl bolğan yaşanğanda kütünüş mülazimət sistemisi bərpa qılış üstüdə izlinib. Ailenin yaşanganda kütünüş yükünü üstüge almakta. Aparatlarda kütünüş ve mahallede kütünüş ailede kütünüşünün muhim toluklaması. Elimiz köp türlük siyaset çıkarıp kütünüş kesbinin terakkiyatına ilham verir. Halidin haber alıcılarını ailede kütünüş meslehet mulazimeti. Kıyırlışkı maskeladığan kılıp özgertiş. Öylegi berip seyyarı kesel görüş. Aile kesel karveti katarlık koşumcu mulazimetle bilen temelledi. Yeni bir tereptin halidin haber ilişinin icdimai kımmetini muayyelleştiriş. Tehimi ken dairde bir hıl ortak tonuşka ayrılış gerek. Bulup mu bu ünün hemmedin üstün turduğan dünyada. Halidin haber iliş pekat ailedila mevcut bulup kalmastın. Apet yüzbegende natonuş ayalla ve balılarının halidin haber iliş. Kündelik turmuşta doktorlarının, bimarlarının halidin haber ilişi cemiyetinin medenilik derecesini namayan kılıdı. Keybolun halidin haber iliş. Harvard doktori ve Alzheimer kesiligi griptar bolgan ayalının 10 yili namlık kitabıda yerlik mahallinin kollaş rolunu tılga algan. O kesel bolup kalgan ayalını ilip sırtkı çıkkanda ayalı tuyuksuz vakırap carkırganda. Koşnula bunu düşündüğallıkını bildirgen. Aşkana ve dukan mulazimetçileri ve pul yıkışılamı lostanı til ve kol işareti arkalık onaysızlıkını pes etken. Bulanın hemisi halidin haber iliş, torunun muhim terkibi kısmı. Başkalarının halidin haber iliş, emriyette özünün halidin haber algallık. O halidin haber alguçu bolu süpti bilen ayalının halidin haber algan 10 yılda özüdeki özgürüşünü çonkır yiz kıldı. Halidin haber alguçu bolgan dinkiyin o kanuniyetlik çeni kışkı başlıgan, baldur ıxla, baldur turgan. Endi hizmet mestanisi bolmağaşka kan besimimi normallaşkan. Yaş vaqtida o daim ruhi besim sebebidin veyran bulatdi. Ayali mulayimlik bilen onunla teselli bir. Onun kabahatlik keçirmişini anlaydı. Bugünkü günde ayalının vücududaki gamxorluk ruhi onun bir kısmına aylandı. O mundaq dep yazgan. Halidin haber iliş, meni hizmet mestanisi halitimdin azat kıldı. Halidin haber iliş bana kandak turmuş keçirişini, özümün halidin kandak haber ilişini, ailemdikilerin halidin kandak haber ilişini hem de kündülük turmuştaki uşak, Şüşek kişilerine kandak dikkat kılışını ügetti. Halbuki aşu tepsilatla başka hem nerse besikandın ki,
Andın turmuşnun barlıq məzmonunu hasıl qıludu. Əgər perişni halıdın xəbər iliş ruhi bilən küzətkəndə, bəlkim pərzəntlərinin ata-anısıqa həmra buluşu ulanın

aşqazanaki. Yuqori qan besim, yurak muskul keseli qatarlıqlarını keltirip çıkardığan asaslıq sebeplerinin biri ikenligi allıqaçan ispatlandı. Eğer harap pişkendin kiyin yige, aşqazan, yurak, boğum muskullardan ibaret tört orumunun ağırgallıqını baykısınız. Bu sizin harap taşlaşımızını esker tutu. Emeliyette harap taşlaş, ciğerini asıraşının en bivasta ünümlük usulü. Angliya Medisina jurnalida ilan qilingan bir turlik tadqiqotida 94 nafar pidoyi qabul qilingan. Ularning hammasi o'ttir darajadan eg'ir darajagacha aroq ichadiganlar bo'lib, har haftada o'ttir hisob bilan bir jing ikki sar oq aroq yoki 10 butilka 750 ml qivi ichadi ekan. Tajriba boshlanishdan burun qatnashuvchilar ikki guruhga bo'linadi. Bir ayda bir temim araq içmeydigan araq taşlaş grupsi ve devamlı araq içidigan seliştirme grupta. Bir aydın keyin araq taşlaş grupsinin insulinga bolgan karşılığı kan besimi tövelleydi. Jigar iktidarımı yaxşılınıdı. Ama seliştiriş grupsinin bu körsetkişleri asasi cihetin özgermeydi. Sağlamlık üçün araq taşlaş ve akılanı tallaş. Eğer siz harap taşlaşını oylaşıp atkan bolsanız, harap iş miktarını azaytıştın başlap, tedrici halda spirtsiz turmuş adetini yetildirin. Esimizde bolsun sağlamlık vibaha. Harap taşlaş sağlam turmuş kadem koyuştaki muhim bir kadem. Hürmetlik radyo anlıgıcılar. Bugünkü Jungo'ğa nazar programımız muşu yerde ahırlaştı. Ben rakamlı Viktor Rakamcan. Programımızın muharriri Şirinbül Tohti Mesul Muharriri Polat Amannori Enver Erkin Kiriş Türgeçisi Abdühalık Emek Nazaretçisi Arapat Hüsencan Tövende dikkatinle stansımızın başka programları da buluşuruz.

Azadlıq Armiya və Qorallıq Saqçı Qısım Vəkillə Öbükinin umumi yığının qatnaşqanı qılğan Armiyanı qanun boyunca idare kılış strategiyasını izcilleştirip, devlet müdafiyesi ve armiya kuruluşunun kanunçilişi seviyesini özdürüş gerek namlı sözünün muhimliğisini. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 12. ayının 11. günü, Cumhur Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komitetin Siyasi Bürosu'nun 26. kıtımlık kollektif uygulayışıya riyasetçilik kılganı sözlügen, umumi devlet hevpsizliki karışını izcilleştirip, büyük hevpsizlik endisi berpaklış gerek namlı sözünün muhimliğisini anlatımız.

Radio anlıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2022'li 3. ayının 7. günü, 13. növetlik memleketlik halı kurultayı, 5. yığını katnışvatkan azatlık armiye ve kurallık sakçıksın vekiller ömükinin umumi yığını katnışkanı kılgan, armiyeni kanun boca idare kılış strategiyasını izçillaştırıp, devlet müdafiyesi ve armiye kuruluşunun kanun çilişi seviyesini östürüş gerek namlık sözünün muyum noktasını anlatımız.

Radyonuvçu dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 11. günü, Jongu Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 26. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, umumi devlet xavipsizliki karışını izcilaştırıp, büyük xavipsizlik endisi berpaklış gerek namlıq sözünün muyumluqtısını anlatımız.

bugünkü programımız müşerde ayaklaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızdan başka programlarda bolsun.

0: Buzkarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatının çoğunkoru yıldız tartkızıp, kıraş kılgıcıladın bulaydı.
1: Vatanını söyüş, her bir cüngoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
2: Sağlamlık bastığınımızda.
0: Talındaki işkili kodunu sahil isekla, yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
3: Korumağa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqnı alayımız.
2: Sağlamlık ayıqımızda.
4: Tamaqtın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
0: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
2: Sağlamlık kolumuzda.
0: Ehletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
3: Derizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı.
2: Sağlamlık her vakit yenimizde.
0: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muayeti bargansırı yakşı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atışımızda muhtaj.
0: Yer şaharda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyla. Özünüzün usulü bilen en bahırlı. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Cunguça zamani vilaştırışta, cunguça usul bilen gayret kılıp işleyelim.

0: Gün dağlatmaz.
1: Kadirlik dostlar, bu şu gazır acayip sihri hususiyetliğe. Siz onu ancak kümsünüz mu? Lekin bir dalla çaksanız özünüzü kontrol kılanmayla ikinci, üçüncüsüne çıkıp kalırsınız. Andın uzun ötmeyle gazır şöpekleri tağdak dövünüp gidiyordum. Ondak da közgeçi lakmaydıgan gazır neyim üçün şun çoğun sihri küşkeyge buludu. Çünkü küçükkini gazırını kolunuzu iliş asan, çıkış mı asan? Asan asıl bulduğun vazife küçükkini bir işlenişini vücutu çıkırıp her bir tal gazır çakanda derhal bir tal gazır miyizdin behrman boğulu buludu. Manı bu öz vaxtıda kanaatlendiriştir. Ahırda tedirici kuruqtalgan gazır dövüsü bilen tedirici cuğlangan gazır şöpki hemiz köz bilen köygülü buluduğun muhabbet duygusuna namayan kıptırdı. Her bir tal gazır miyizi özlüksüz türde sizge küçükkini işleniş duygusu ilip geliyordu. Kanaatleniş bilen netice az azdın bizden algı ilgirlişimizge ilham verip en ahırda bizni bilip bilmey bir türlü kuruluş miktarı zor vazifini tamamlatkızıdı. Bu başkuruş ilmedeki danlık gazır nazariyesi bulup o bizge vazifini adilaştırıp parçalaşan muyumluğunu görüstü verdi. Şunu biz kıyıncılıkı duş gelip nemi kılışımızı bilemeyi kalganda onu bir tal gazır çoğunluğundaki nişanı bölüp sınav baksak boludu. Meselen bir ayda bir kitabını görüp buluş neyi her günü 8 minut kitap görüştep küçük küçük nişanlığa ayrısak boludu. Şunda kılıp biz yıktığımızda her bir küçük tepsilatlarını birbirlep tamamlaşkı merkezleştirsek çoğun kıyıncılıklarda muğalıp gelelimiz. Ya ki biz bir kıl nacar adetine taşınmakçı boğunumuzda onda kıpaksak boludu. Meselen, eğer siz yan telefonu kumar bulup kalan adetinizi özgertmekçi bulsanız, ondak da atanınızın yan telefonunuzu məlum bir cayğı kub kuyup, yan telefonunun orni ve məxbi numarını siz tapşırıqlarınızın işləp boğanda sizge etip bir dağın kılıp tüşüyün. Belki bunun önümü buluşu mümkün.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Men immunitet sistemisi. Uxlamay tamat quzu sebeplik yaqindan buyan linfa hujayralarim va kasallik qarshitirguchi hujayralarim bahli ojizlab ketdi. Bakteriyalar beden a'zolarimga xohlagancha buzg'unchilik qilyotdi.
2: Men börek. Uxlamay tang atquzu vit sebeplik zer tazlash xizmatim qattiq qalaym qalinib ketdi. Zərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tüyüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atqızış, kərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğalıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mi bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükdə güllərini soğurman.
5: Cümək ne çın etməkdir? Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
4: Мен чоң дарыяларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
5: Баскын суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

0: Rana, kepillik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni, beni. Sikot üçünler təsit kılındı. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalaysız?
2: Teşimiz palpal, işçimiz qalqal. Qarız bilen qarız qaytırmız. Öpkimiz ne işçiden qaqıdı?
1: Mukafat poli tarqıtılgan aman, qarız qaytırmən.
3: Kulağını kesip, kosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten təsit ötü atıdı.
4: 90 yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarızının qarali daim ötüp gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula hem istimal həvvüsünü yığılmaydı, hem qarız qaytırışqa kurbi yetmeyvatıdı.
1: Bir günü gözümle şundaq assamla, qarızların bırakıp tügep ketken bolsa, əmini qaytıdan başlasam de bəkma arzu qılımın.
5: Qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytarishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytarish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köylə sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pərvaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küy kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgusu. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Сөйімлік достар, программымызды дамлаштырып атымыз. Әмдік темеміз яны шу гүзел мұхаббет үстіді бұлуды. Мұхаббет хаятлық палиетлерінің күтмәс түгімәс мәдет кәрі. Мұхаббет кіші қалбінің жаранлық садасы, вапа вә садақатның ярқын жоласы. Үрмет вә үззетнің сүзік бұлықы, Muhabbet hayatlık denizide dolkun ve şavkun peyda kılgıç güç. Arman seferde ilham ve medet ata kılgıç. Muhabbet dıllanı dıllağa mehkem çatkıçı üzülmesir işte. Köngül tıpırgıda mihri şefkat mayısılarını bıklandırgıçı ve onun netice ata kılgıçı bahar. Biz sözle vatkan en şu muhabbetsiz hayat koyan nişansız karvanga, yipsiz levlekke, yapıraksız gülge, kanatsız kuşka, yıltızsız derekke, susuz deryaga okşaydı. Şunlaşka, turmuşun güzellik edin, muhabbetle ayırıp karalı bulmaydı. Şunun için turmuşta her vakit muhabbetlik bulun. Közlerinizde muhabbet bolsun, sözlerinizde muhabbet bolsun. Muhabbetlik küylerimiz devamlı silah için.

Sevimlik dostlar, anlavatkan Allah stansımızın üzülmez melodiya programması. Her ayalık turmuşta inak münasibetini saklap geliş intayi muhim. Lekin turmuşta bazı da undak ya ki mundak fukuşmasızla sebebidin ve köngülsüzlük cidelini saklangılı bulmaydı. Undak çağda biz zadı kanda kısakmış köngülsüzlüklerden kutlalayımız. Məlum bir er ayal bakende ulan ayde bəxtlidirken. Ama yakından beri turmuşta her desela küçük işler için cidalleşip kaldığım bu kaptı. Şunu bilen ula bokul münasebetle vakti de bir taraf kılış için psikik meslehetsini izlep veripti. Psikik meslehetsi ula uşundak meslehet veripti. Yani kalendarını seti bilip her gündeki çeslağa hatır kaldırıp menişte eskertipti. Çesladaki takallaşmağın, vakıraşmağın küldürünlağa yürek, takallaşkan, vakıraşkan küldürünlağa Yığıçıray ifadesini sızıp uyup, pat pat varaklap görünla. Yürek sızılgan küllerini bağlan sürü köpeği çıkartırsınla. Açıkınla kilip keyfiyatınla buruluşu kıkarıp özgür vatkanda, özünlanı tutu verişini üginin la adet. Şunda kılıp bu er ayal öykü

Sevimli Radyo Anlıkçılar Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri manı müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlamalarla köpten köp rahmet. Sizler bilen hoşluş olduğunu turvat hemen. Fırat ertedeki programımız tekimi nadir. Anlaştı herkes unutup kalmamayı size. Eğer programlarımızı vaktinde anlayamayı kalkan bozsanla, stansımızın radyo torunu kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlasanla durdu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kreştürgütçisi Amangül Habibullah, Hazaretçisi Bahtiyar Turgun. Mikrofon aldı da, selamın dostunla Abdursun.

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atınaylı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, emdi ortak gövdünü müstehkemle cesaret bilen yana musafiye atınaylı seyipimizle başlayımız. Şincan konu mehallelerini özgertişte yeni tedbir kullandı. Ürümçi şehri Tianshan rayonu Cengo yoludaki 220. numaralı Tianshan sarayının 8. numaralı korosuğa kirgeninizde asfalit yol pakız retlik bulup sırtkı temi yip yeni tüskü kirgenlikini görürsünüz. Bu konu oltrak rayonlarını özgertişteki en canlık halk durmuşunun ıhçam görünüşü. Bu yıldın bu yan Şincan konu mehallelerini özgertişine sicil olgu sılcıtıp, konu binalarının tamları bozuluş, türbülleri konrap getiş, yürüyüşleştirişi yetersiz boluş katarlık ağırık noktalarına karta şarait kıkarap iş görüp, ilgirki bir tutaş tam suvaş, hem yerini okşaş kılıçtek yirik özgertiş endizisi bilen hoşlaşıp, her bir koronun konu kıyafetini özgertip, eplep seplep turuştun rahat bir hater öydü turuştek, süpetini yukur götürüşüne iş kaşırdı. Konu mehallelerini nemiş özgerttimiz, kandak özgerttimiz, bunun da ahalilerinin en pikir bayan kılışı yok okuba. Şincan'ın her kaysı çaylardaki bu yılki gevdilik özgürüş şu ki, konu mehallelerini özgertişte hem mi birte yaktı heydelmedi. Belki ahaliler oturgu koyuş, hükümet sepleştin ibaret endizi yolgu koyulup, söz kılış hukuki anmadı boldi. Çünkiyen Kaşkar şehri Koğan yezisi 2. numaralı Cenab-ı Mahalle, Şelyüyen mahallesi de bir netçi ahale uzun orundukta oturup paranlışı vatatti. Balıla, Balıla Köngül Eç rayonu da oyna vatatti. 20 yıl ilgiri bu yerinin yolları yakşı emesiydi. Abdumobilla kalaymakan tohtutup koyulattı. Bu mahalle 2003 yılı kurulgan bulup, köp yıllardın bu yan sistemilik yenilanmagan. Sıklık su bilen temilleş, su çıkırış turbi liniyeleri iğir derecede datlaşıp getken. Kış gelişi bilella par ısımaslık, turbi yollardın su ekiş katarlık ahvalla köp görülgen. Tehi ölçemlik abdumobil tohtutuş orni ve aram iliş rayonu yok idi. Bu yıl Kaşkar şehri kapaletlik icarı öylerini yenidin seliş. Şehir içindeki kentlerini özgertiş. Konu mehallelerinin süpütünü östürüştün ibaret. Üççon kuruluşunu bir tutaş pilallap olgı sılcitti. Şeliyuyen mehallesi özgertilgen mehallelerinin birgi aylandı. Özgertiş başlangan deslepki mezgilde şu cay hemmubab kuruluş layihesini şop peti köçürüp gelmey söz kılış hukukunu ahalilerge tapşırıp bedi. Mehalle uda neç gün mehal hoylusu da keniş yığını içip, kıyın meselelerini bir mi bir retlep, özgertiş telepini tızımlap, ahırda turbu torunu yanılaş, yollarını katıklaştırış, bihaterlik aldığını eriş derecesini östürüş, istirahat bağıtısı kuruluşu katarlık, yadroluk özgertiş tizimlikini cemlep çıktı. Bu yerde oltuşluk Gülmire Adil, hazır mehalimiz pakiz, retlik, sepergi çıkış bir hater, kolaylık, könlümüz nait hatırcayam dedi. Esli orne, esli kölü mi, esli egizliki. Bu Ürümçi şehri Tianshan rayonu Cengo yoludaki 220. numaralı Tianshan sarayının 8. numaralı korosunu kayıt silişte aydınlaştırılgan üç talep. 1981 yılı pütken bu konu bina 2024 yılı 9. ay

0: çekiwetişden boron 4 derecelik xatarlık öýde bahalangan. Ürümçi şäheri Tianshan rayony ahalilerinin turalgy şaraýytyny ýagşylaşynyň jiddi ihtiýajy we dairesini keňäýtişge, soodalaşdyryp etişki bolmaýdygan real kynçylyk aldyda. Hökümet yetekleş koşulgan ahalile özü meblağ toplaş, koşulgan siyaseti yenilik yaratışını birleştiriş usulunu kullanıp, bu ketimki kuruluşunu çekiş, seliş işlerini tamamladı. Tianshan'nın cenubi şimalığı nezer salsak, el rayı yetekçi kılıngan konu mehalilerini özgertiş arka arkadan emeliyleşti. Özgertiş addi haldaki tam akartiş yol yasaş bolmasın, belki ammının ihtiyacını başlanış noktası, ammının razı melliki ölçem kılıngan bir kıtımlık inçik tüzeş emeliydi. Konu mehallelerdeki yaşangallarının nispeti umumuzluk yukarı bulup, binağı çıkıp kıyım buluş nurgun yaşangallarının beşini katırgan işiydi. Şinjan Uygur Abdunum rayonunun her kayıs çayları yaşangallarga maslaştırıp özgertişini, konu mehallelerini özgertişti ki, muhimnin muhime kıldı. Börtula şehri Luyen mehallesi de ahalile mukim yürüvatkan liftini gördü. 72 yaşlık Puhun Nait hayacallandı. O mundak dedi. İlgiri lift yok idi. Onun üstüge üyüm 6. kevetti bolgaçka sırtkı çıkışını ancı yaktırmaydım. Hazır lift ornatılıp bek kolaylık bop getti. Her günü tamak yap bolupla binadın çüşüp aylınıp çıkılgan boldum. Luyen mehallesi 2005 yılı kurulgan. Köp kevetlik liftsiz tipik konu mehaliydi. Bortla şehri 2025 yılı konu mehallelerini yaşangallağı maskeledigan kılıp özgertişini devamlı ilgiri sürüp, bu mehallege lift ornatışını noktalık halk turmuşu türü katarıgı kırgüzdi. Özgertişinin destepki mezgilide tövən kevetliki ahalile şavkun yoğruklukunu tosu veliştin ensirep, lift ornatışka koşulmaslık keyfiyatı da bolgan. Ama yukur kevetliki yaşangalla lift ornatışını tekezzalık bilen kütken. Koşnula arsıdaki ıktılap kuruluşunu bir mehal tohtutup koygan idi. Her kaysı tereplerinin menfaatiga tan itibar berish üçün mahalli xizmetçileri kengeşish nek meydanını, mahallideki dem iliş orni, ahalilerinin işki aldığı yötkep, işten düşüş, hepta akırdaki vakittin paydalanıp, öy mü öy alakalışıp, bina kıvetlerini parklendirip, meblağ çıkırış layasını otturgu koydu. Tövən kıvetki ahaliler hıracatını tan çaçması mı boludu? Yukur kıvetki ahaliler, bina kıvetleri boyunca pelenpey sıman ek tapşurdu. Şunu bilen bir vakitte ammavi fondunu doğrulap çıkırıvetiş yolları eçilip, ahalilerinin iktisadi besimi zor derecede yenikletildi. Evrişim müresse kılış usulü koşnula arsıdaki ziddiyetini oğuşluk el kıldı. Manas nayesi Cavyu Yin kenti Yacun mehallesini özgertiş ceryanı da yaşangallarga maskeledigan inçki alkılığını inçkileştirip, koridorunun ışık derizlerini kengaytip, mehallinin sayılı kılıç liniyasını elalaştırıp, yukur tüven birikme çenik saymalarını seplep, yaşangallarının çenik iş, balılarının oynaş ihtiyacıga ten itibar bedi. Ürümçi şehri Tianshan rayonu, Guanghua yolu, Bölek rayonu, nokul hoylini özgert çiçeklimisini buzup taşlap, tamlı çekiş bilen hoylini özgertişini birleştiriş, böleklerini tutaştırıp süpetini östürüş arkalık, bir tutaş pilallap, bir kanç liftini koşup ornatıp, tutaştırılgan böleklerdeki amuvi paliyet boşluğunu birleştirip, Bölek rayonudaki net yüz yaşangan kişini binağı çıkış kıyım buluş meselesi bilen hoşlaşıp, binadın çüşüp aram iliş, koşnula bilen pikir almaştırış imkaniyeti iyi kıldı. Koşnula arsıdaki ıhtılap nel kılıçtın, inçke, tosalgusuz deridisini östürüşkice, yaşangallarga maskeledigan kılıp özgertiş, nokul katlık detallarını sepleş bolmastın, belki yaşan kallarının hakiki turmuş menzirisini mevkaya kılgan bir yürüş süpetini östürüş layas. Delce ayda tedbir kullanış, illiklik yetküzüş mulazimeti arkalık, konu mehalile hakiki turda yaşan kallarına maskeledigan, yaşan kallarına hatırcam kılıdigan, yaşan kallarına illiklik yetküzdigan, bəxtlik makanga aylandı.
1: Sayahatçılar iyilik tikligüçlərgə aylandı. Boyluqdiki hayati küşkü tolğan avat turmuş mənzirisi mədəniyyət sayahatının yeni hayati küçünü urğuddi. Baş küz pəsildə Şincanın Turpan şəhəridiki boyluq yeşilliqi bürgəngən. 1000 metr uzunluqdiki üzüm koridori pilək bilən oralğan. Sapaq-sapaq üzümlə şaxlardın sangılab durğan bolub, Nəsirdin əpəndinin eşək mingən mis səykili aldıda sayahatçılarının ayıqı üzülməydi. Bu yer ilgiri sayahatçılar çoğun bir kelib sayahat qılıdığan cay idi. Bugünkü kündə danqını anlap kəlgən nurğun sayahatçı bu yerdə yıldız tartıb igilik tikləb, mədəniyyət sayahat igilik tikliq üçsəgə aylanıb, yezi kəndlərdəki konu hoylularını canlandırıb, yezi kəndlərinin tərəqiyyatına yeni qüvvət qoşdi. Dövlət 5A dərəcilik sayahat mənzirgahi buyluqı caylaşqan əpəndi örüb adət bağıçısı bunun tipik kartinası. Bağçıda mədəniyyət görgəzməsi, milli örüb adət oyunu, tədqiqat ögünüşünü hiss qılış, A dərəcilik puxravi qonalğı bir gəvdə qılınğan. Şunu təsəvvür qılış təs əməz ki, bugünkü kündə bu avad mədəniyyət sayahat boşluqı onun qurğucusu Şandongşin bir qıtımlıq sayahat səbəbidin turpanğı rişti bağlap, sayahatçıdın mədəniyyət sayahat igilik tikliq üçsəgə aylanıb, konu hoylunu özgərtib dərəcisini östürüş arqılıq barlıq kəlgən mədəniyyət sayahat dörü. Көп қытым тұрпанғы саяатке барғанда Аташ Маканның өзгіче мүлі өріп адытты Шандоншинда чонқыр тәсір қалдырған. О, мәнзерләні көп көргенден кейін, тұрпанның әсли халаттыки тұрмыш мәнзерісіні әр қайсы жайлардыки саяхатчыларге әсли халаты бойыча намаян қылыш ойығы келді. О, бойлықтыки коны хойлыны ижарыге еліп, чон күлемді чахмаслық, бәк чон өзгәртмәсілікті чынтырып, езі кәнтінің әсли қияптыны әң зор чәкті сақлап қалды. Konu tıralğını qoğdaş xarakterlik özgərtib, konu hoylını qaydıdın hayati küşkə iyi qaldı. Əpəndi örüb adət bağıtısıqı kırsınız, əmmili yerdə turpanının hayati küşkə tolğan avat turmuş mənzirisini körüsüz. Xam topuluq oylu temi, nəqişlik yağaş işik, qədimi üjmü dərəxləri cimcid qət götürüb durudu. Puxralanın burunqı turmuş mənzirisi qaydıdın nusxılanğan bolub, sayahatçilərinin milli örüb adət mədəniyyətini düşünüşüdəki köznəkə aylandı. Üzüm koridori astıda şadiyana məşrəb usulü oynaldı. Sayahatçılar bununla qoşulub, milli örüb adətinin sihri gücünü hiss qıldı. Bağça rayonu səyli sayahat kəsbi bilərlə toxtab qalmasdan, kəsb halıdını üzlüksüz biyetdi. Bağça işçidəki əpəndi qoruqi, dövlət A dərəcilik puxravi qonalğı bolub bahalandı. Toptamlıq uslubdiki yataqlada yerlik alahidilik saxlab qeydindi. İşki qısmıqa zamanıvi əxli öy cihazları səpləndi. Ənənəvi qiyabət bilən rahat turalğı təsiratıqa tən əhmiyyət berildi. Şincan Sayahat Puxravi Qonalğı Cəmiyyətinin muavın baş katibi, Əpəndi Qorqının məsuli Canşıya mundaq dedi. Biz Turpanın mədəniyyət tomırını körgili, yesqılıqılı, tutqılı boludığan çöhmü təsiratqa aylandırdıq. Qorqımız Şincanın qeyri-maddi mədəniyyət mıraslıqı varislıq qılış şəhlindəki yesqılış boşluğu bulu süptü bilən, sayahatçılar həm 13-ki müqam etidigən peşqədəm sənətkarlarının əsli halətdiki naqışlarını anlayalaydı. Gül qilipi naqışları, nan yıqış önlərini yesqılalaydı. Həm 100 yıllıq çüncəgi kirib, turpanlıqlarının turmuş əqil parasını yesqılalaydı. Bulundun başqa, bağçı işçidə çayxana istirahat boşluqı qorulub, kündüzü çüşdün kiyillik çay işçib dəmiliş oranı qılındı. Keçisi çıraq yandırılıb, keçilik sayahat istimal mənzirisinin vaxtı uzardıldı. Qumbilən davalaş, kütünüş, özgəcə yemək-işmək, toluq yürüşləşdirilib, sayahatçılıqnın bu yərgə kilib bir qətim sayahat qılışdın, turub qilib turmuşni yes qılışqı özgürüşü ilgəri sürüldü. Sırtın kəlgən igilik tikli göçilə yezi kəndlərdə yıldız tartdı. Texamı muhimi, şu caydiki amının kırımını ortaq aşırışıqı törtkü boldı. Әпәнді өріп адет бағытысы тижарет жарияныда әдіраптіке кент ахалыларыны көпләп ішқы орылаштырды. Ола пұқрави қоналғы башқұрғычы, ашпәз, ойын қойғычы бағывән болды. Ерліктігі нұрғын амма ішк алдыдылы ішқы орылышып, айлық кірімі 3000 юәндің 6000 юәнгіце мұқим болды. Нәсірдің әпәнді өріп адет бағытысының өсіп етіліш екайесі дәл бұйлықтіке саяхатчыларының иелік тіклігіцілерге айлыныш долқынының жанлық картинасы. Ilgiri boyluqni sayahat qilishda bir kunlik sayahat asas qilinatdi. Sayahatchilar manzirni ko'rib bo'libla aldirab ketib qoladdi. Manzirga ul asli hallarining davomliq mukammallashishi, kirish biletini kechirim qilish siyosatining amal elishib yo'lga qo'yilishiga agishib, tijorat savdo muhiti uzluksiz yaxshilandi. Sirtdan kelgan texmi ko'p sayohatchi boyluqning manzirisi va madaniyat alohidligi tarafidan jalb qilindi. Ola bu yerde kalıp iyilik tiklep yeni buyluqluqlarga aylandı. Chongqing'daki harbiy sapdan chekingan 55 yoshlik Jang Kaimo 2018

0: 8-nji ýyldaky bir gytymlyk aýly saýahatynyň ony saýahatçydan ýeňi boýluklukka aýlandyryşyny oýlapmy bakmagan edi. Saýahat sebäbiden boýlukka reşdi baglagaşga 2023-nji ýyly u sebdaşlary bilen Çinwa köçüsine gelip, dost adaş puhrawy gonalgysyny gurup boýlukdan ýyldyz tartdy. Puhrawy gonalgynyň ejeleşi şu jaýdaky asallyk millet ammasyna häqiqi işgi orunlaşyş pursaty elip geldi. Jankaýynyň puhrawy gonalgysynda pesli charakterlik wagtlyk işçiden 16-sy işleýdigan bolup, ulanyň içinde Uygurlarmy, Kyrgyzlarmy bar. Umumy boýlukdaky her millet ammasy bilen iş goýun taş goýun bolup getdi. Abat turmuş mänzeresige tolgan köçede Milletler İttifaklığının illiklığı tolgan mänzeresi namayan boldi. Jankay tonuşturup mundaq dedi. Her kitim kurban yiğit, roz yiğit kelgende koşunla meni billi bayram ötküzüşge kızgın teklip kılıdı. Mən mu polo yiğitip koşunlani mihmanga çakırımın. Özlara tonuşmaslıktın bir aile kişilerden buluşkıca bu köçede her millet amısı anarının danısı dek zic oyuştu. Jankay özgüce puhrawy gonalgyny yaxşı başgurupla kalmastın Çinwa köçüsidiki Milletler İttifaklığı hikayesini tehimi yaxşı sözlep, her kaysi jaylardan kelgen sayahatçilerge üzüm barını astıda ateş makanının özgüce kızgıllıqı ve şehrin tämini yes kıldırış kerekligini çoŋqur yes kıldı. Kısqığını bir neçe yılda buyluqtiki puhrawy gonalgy dastlabki 10 neçeden hazır 80-ge yakınlaştı. Karavat sani 1400'den aştı. Sırtın kelgen bir türküm egilektikli göçüle, puhrawy gonalgy, medeniyet icadiyat tokini, yes kılış bağıtısı eçip, kahve keçilik iqtisadi, çökme şekilde oyun koyuş, gayri maddi medeniyet miraslarını tetkik kılış ve ögünüş qatarlıq yeni kesiplerini berpa kıldı. Çinwa köçüsida çıraqla çaqnap, keçilik sayahat iqtisadi coş urup ravajlandı. Mänzergah, nokul, üzüm saylısı kılıçtın puhrawy gonalgy, milli örüp adat, sağlam kütünüş boyuca tatkik kılıç ve ögünüş qatarlıq köp mänbelik endezige karap tip özgertti. Bugünkü künde, buyluqtiki 70%'ın artuq yerlik amma şik aldıdıla sayahatnın paydasıdın bəhriman boldi. Mädeniyet sayahat kəsbi həqiqi türde xalqını beytiş kəsbige aylandı. Jankay mundaq dedi. Mən bir bağçı bərpa qılışnılı əməz, bəlki mən yaxşı gördüğən turbanın turmuşudun texımı küp sayahatçilərini bəhriman qılışını oyludum. Sayahatçilərinin iyilik tiklikücülərgə aylanışı, mədəniyyət sayahat türlərinılı əməz, texımı muhimi yip yeni tərəqiyyat təbəkkörünü elib gəldi. Sırtın kəlgən iyilik tiklikücülər yerliknin mədəniyyətini düşünüb, yezi kəntlərinin Allah edilikigi hörmət qılıb, Bikar turgan hoyla aram baylıqını jallandırıp, ekim mıhtarını turup kiliş kuvvetige aylandırdı. Yerlikteki amma bağrını kən içip, ticaret mulazımıdige katnışıp, tərəqiyat neticilerden hem bəhriman boldı. Üzüm barını astıda buyluqnın hikayesi davamlıq yazılmaqta. Türkümligen sayahatçilər tağ deryaladın halkıp, ateş makanğı kilip, mənzeri körüp getidigan sayahatçilərdin yezi kentlerini kuruştaki icadiyyatçilərge aylandı. Sırtın kelgen hayati küş bilen yerlik medeniyet asası yuğurlup, kademi kentlerinin yeni hayati küçü urgutulup, yezi kentlerinin güllünüşüge pütmez, tügümez medeniyet sayahat küçü koşuldu.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, yukarıda ortak gövdünü müstekemle cesaret bilen yeni musabbiği atınlaylı seyipimiz bu içe anlatış bedok. Bugünkü seyipimizden diktorları Zümrüt Yasin bilen Abdursul Abdurrahim, nöbetçi muhariri Abdullah Molla, nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.
2: Ondaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Hörmətli radio alıcılar, əmdi Dünyaya Nəzər proqramımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim. Radio alıcı dostlar, Asiya Tinç Okean İqtisadi

Hürmetlik radyo alıcılar, bir bayan deniz zümrettek dol kullanıp durdu. Şangang, Juhay, Aumin, Çonkörüki denizini toğırsağı kesip ötüdü. Kamaletki yetken kuruluş tekniks arkalık selingan Çonkörük, Guangdong, Şangang, Aumin'den ibaret üç çayını tutaştırıp, Çonkoltuk rayonunun yugurma terakkiyatıga küçük türtki boldu. Pero Andes agentliğinin başlıkı Felix Paz hayacallangan halda biz huddi cungoda uçuraşkandek tutaştırış küçü arkalık hemkarlık çonkurlaştırılıp ortak tonuş mücessemlenip rayonun ten terakkiyatı ilgiri sürülüdü dedi. Asya Tinç Okyan İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın cungo yili yürüyüşlük paliyetinin biri bolu süpüti bilen Asya Tinç Okyan Taratkula yukur derecelikle munbiri 9. ayının 5. günü Guangdong ülkesinin Shenzhen şehirde ötküzüldü. Munberdin burun Munberge katnaşkan kısmen vekille Juhay Jungshan'ge berip, Jungochi zamanı vilaştırışının küçük tomurunu eskilip, Asya Tinç Okyan rayonu hemkarlıkının jallık ülgesi üstüde izdendi. Hengchin Guangdong Aumin Çonkur hemkarlık rayonu'a jaylaşkan 220 kilovoltluk Çinyun transformator ponkıtı da 4 putluk maşini it şeğil yolda menip asasi transformatorunun yenigi kelip beşini kötürüp süratki tartıp temperaturunu ölçep sallık malumatlarını vaktıda yetküzdi. Bütün jarayandaki hareketi ravan boldu. Mikroniziya Federasiyası Ponapev Ştatlık Ommavi Radyo Stansısının akbarat baş nazaretçisi Filav Li'in Feriderik mandak dedi. Maşina adam insanların ornını elip, mürekkep, katerlik muhit kırıp, tekşürüş ünümü ve bihaterlik seviyesini zor derecede östürdü. Transformator ponkiti ekli üskünü bilen, süni ekli hesaplaş usulü katarlıklarını birleştirip, elektr torunu asıraşını iştin kiyin ciddi remont kılıçtın, İştin burun signal berişki karap buruluş yasaşını ilgiri sürdü. Bu hıl tekniğinin Asya Tinç Okyan rayonu ve Aral devletlerinin tok teminatı mokimliği yardan berişini ümit kılımen. Jungo'daki Tunji Guangdong Shangang Aumin Energiya Pen Tadqiqat Hembehri Supsu bolgan Hengchin Rakamlik Karbonsuz Aral Hembehri Tecrübihanısı Shangang Aumin'deki Ali Mektep'le Karhanıla ve yaş icatkarlığı yüzlenip, ufkumne delilleştin nek meydanda sınak kılıp, yasaşkıcı bolgan bütün zencirlik kollaş bilen temildedi. Bu ızdınışının ehmiyeti, ıktisaslıklarını toplaş ve yetiştirişte boluplu kalmay, tehimi muhimi, Çonkoltuk rayonunun hemkarlışıp, yanılık yartış hemkarlık ramkısını berpa kılıp, yaşlarının arzusunu işğa aşırışını tehimi köp imkaniyet bilen təminleşti. Şundakla rayon terakkiyatıga muhim ilham berişte ibadilinudu. Jungo Avustralya Yaşla Birleşmesinin baş icraiye emeldari Lang Makon, rayondaki devletlerinin texnika, yaşla qatarlıq sahalardaki almaştırış, öz ara örnek ilişini yenimi küçeytip, tehimi zor yenilik yaratış yoşurun küçünü urgutup, Asya Tinç Okyan rayonunun terakkiyatıga tehimi köp hayati küş koşşını ümit kılımen dedi. Vekille Jungshan şehirdeki Mingyang Akıl Energiya Groyu'yı berip, karhanının deniz üstü şamal elektr sahasıdaki yenilik yaratış neticeleri ve bütün kesip zancirinin orullaştırmasını çonkur ilgiledi. Yeni Zelandiya Birleşme Metbuat Torunun muhariri, Koşumçu Ali Muhbiri Michael Hansen mındak dep kardı. Jungo zor külemlik elektr işlep çıkırış bilen ekologiyelik muhitini tüzeşke ten ehmiyet berişke küş çıkardı.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ıcdahat bilen ızdını vatkan, ızdınış dağımıda alğı ilgirli vatkan radyo almı ucula. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda almış olanı karışalımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11 ayının 26 günü Merkezi Herbi Komitet İxtisaslı Hizmeti yığında kılgan yeni devirde armiyeni ixtisasla arkalık kudret taptırış stratejisini çoğunlu yolu koyuş gerek namlı sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 3. ayının 7. günü 13. növetlik memleketli halı kurultayı 5. yığınıgı katmış vatkan Azatlık Armiye ve Korallık Sakçı Kısım Vekille Ömükü'nün umumi yığını katlaşkanlık kılgan Armiyenin kanun boyunca idare kılış stratejisini izcillaştırıp, devlet müdafiyesi ve armiye kuruluşunun kanunçilişi seviyesini öztürüş gerek namlı sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 12. ayının 11. günü, Cumhur Komünistik Partiyesi 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 26. kıtımlık kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, umumi devlet hevpsizliki karışını ızcılaştırıp, büyük hevpsizlik endisi berpaklış gerek namlı sözünün mühim noktasını anlatımız.

Radio anlıkçı dostlar, dövende başucu Xi Jinping'nin 2022-li 3. ayının 7. günü, 13. növetlik memleketlik halı kurultayı, 5. yığını katnışvatkan azatlık armiye ve kurallık sakçı kısım vekiller ömükinin umumi yığını katnışkanda kılgan, armiyeni kanun boca idare kılış strategiyasını izçillaştırıp, devlet müdafiyesi ve armiye kuruluşunun kanun çilişi seviyesini östürüş gerek namlık sözünün muyum noktasını anlatımız.

Bugün programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danikola, stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana oxşashlar yangıcı məzmunlar bilan huzurunuzga yetib keldik. Programmamızni avvalgidek yaqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyasatçı dostlar, Şeringül Toxtay. Bugünkü programmamızga yana qandaq tetimli məzmunlar o'rinlashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Bekleydi. Silisiyelik yelimlik kuraştırma resim ve palasını yuyup tazlıqılı buludu, hem çıdamlıq. Köp ıqtidarlıq ərmək ayvan somkisi. Bu, müşk baxıçılağı kartalla ilengen ərmək ayvan somkisi bulup, onun asma biyğı bilen ərmək ayvan bölümçisini ayrı vətkeli buludu. Bir nərisini köp ıqıl işiltiş əməl qaşırılgan. Sırtı körünüşü de yenilik yaratılgan. Çoğu kısmıdaki müngüz, kuyaş energiyi sarkılıq tok kaçılab, köz kısmıdaki işki şamal durguşunu energiya bilen təminləydi. Şunun bilen bir vaqtta müşük somkilerde daim kör olduğun hava üçüş qiyin buluş məsilsini əl qılıb, məyli qayardı bolsun müşükke rahatlık ata qalıdı. Aptomatik kumdas. Bu, mayaq tazaydıgan bir xil aptomatik kumdas bulup, müşük kumdastan çıkıp getkenden kin, kumdas müşükünün çoğun tərtini aptomatik tazlaşqa başlaydı. Das içige kumnun çeçilişinin aldığını alıdıgan kum seviti orundulgan bulup, müşükünün kumdas sırtıga çeçivitişinin aldığını alıdı. Kumdasının üstünki yerimi kum saklıqış bulup, kum şiğilini yiyim saklayalaydı. Hem de nemlikten saklanış rolunu oynaydı. Das vikliyo çatılığa bisip kozutuş ya ki öçürüş kurulması orundulgan bulup, kumnun yötkülüş miktarını bivasi kontrol kılgılı buludu. Basılı çüşüdü, kolunu koyvasılı toxtaydı. Tönk kısmı bolsa çıkırında seviti bulup, ısıtıp yimlaş kurulması orundulgan. Çıkırında sevitige soliyo xaltı köydürüp koyganda, müşkünün çıkırındaları soliyo xaltıgı çüşüdü. Bu çağda yimlaş kurulması işki kırışıp, derhal çıkırında kacılanğan soliyo xaltını yimlaydı. Bunun bilen, gayri bırakının tarqılışının aldına ağılı buludu. Adam bilen müşkini kuş kıldıgan tevren mi orunduk? Tevren mi orunduğunu yenik silkigende, orunduk asıdaki top tevrenip, müşkinin diktini tartıdı. Müşük parmaklarını planlatıp, top urup, adam bilen nözlere hemkarlaşıdı. Orunduk bir parça eğri yağaç tahta ve təglikten tərkip tapkan. Təglik təbii talalıq, agavani xam material kılgan. Almaştırış, kuraştırış ve çoşku kolaylıq. Qadirlik dostlar, bugün yen davamlı qızqarlıq bilimlerden söz edirmen. Yağmur tanesi paşını öldürmeydi. Toşqan səvzini bək köp isə ozuqlıq yetişməslik, hətta işçi sürüş əhvalları görüldü. Səkti bulub saqayğan bəzi kişilərdə kisəllik alamətdə saxlanıb qaldıqan bulub, bu xil kişilər həm yerdə başqılağı pul verirdi. Bu xil kisəl mərtlik kisili dəb atılıdı. Pingivin örtürüp ıxlaydı, həm tumşqını qanıtının astığı qoyub alıdı. Kekeş adam naqşı etqanı kekeşləməydi. Adam 60 yaşqı kirgəndə təm səzgücü nervala 50% azlaydı. Yağmur yağqanda asallı uyku kelidi. Çünki yağmurdan payda bolğan şauqun intayın qanuniyyətlik adamını asallı aram aldırıb uxultudu. Müşkünün gözü hər xil rangda boludu. Dünyada təxminən 13% adam solxay kelidi. Kuşqaş gerçi kiçik bosumu, onun boyun sönkünün saniye zirapınınkidən bir həssigi yıqın köp. Venera'nın öz oqıda ayınlı sürüti bir qədər asta, kuyaşının ayınlı sürüti bir qədər tez. Şuna Venera'daki bir günü, yerşarıdaki bir yıldır mı uzun? Bəzi kəsəncüklər özün quyruqını yəb ozuqluq toluqlaydı. İnsanlar dünyadaki ən münəvvər uzun jügürüş tənərkətisi. Uzun arlıqı jügürüş müsabıqsıdə atını öz çıq alğan hər qandaq canlıqını məğlub qılalaydı. Kesilgən yılan bir şey bəlgilik vaxt içində hərəkətin ıplı qalmay, yəni ucum qılalaydı. Təkşürü sallıq məlumatı da görüstülüşcə, jügürüşünü davamlaşdırıqan ayalla, jügürməydiğən ayallağı qarğanda, 33 ömrə cəhətdə 5-6 yıl uzun ömür gördükən.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuru atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla esti saklıgan uçurlarını retleyttim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik. Esti tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat uzun sebeplik. Yakından bu yan linfa hücreyelerim ve kisellik karşıtırgıcı hücreyelerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkızı öteş sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış kararsız bombuğu okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
5: Ben pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ormanı tapsın.

Yukarıdaki mesele karta ehtilap kanun desturunun varislik kısmıda konu desturdaki mirasqa ait misallar çıkarıp etilip kanunluk mal mülük dep yığıncaklanğan. Bu usul arkalık mirasının dairesini kengaytıp iniksiz miras doğrusudaki talaş tartışım meselesini önümlü kalkılığılı boludu.

Öyni setipla çekiş köçürüşke toğır kelse yeni valsı bulamdu. Öy ilim setimi buhralarının turmuşudaki çoğun iş. Eğer kelişim imzalap uzak ötmeyi öyünün çekiş köçürüş dairesige kırgız yıl geldikini, onun üstüge töylen pulunun setiliş bahasıdın xeyle de yukarı iş geldikini bilse, satkıcı taraf yeni valsı bulamdu. Yakında Guangdong ülkesi Guangzhou şehri Haizhou rayonlu halıq sot mahkemesi muşundak bir öy ilim setim toxtami macerasını sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 11 ayda Li Efendi vastıçıga özünün namıdaki öyünü setip berişini havalı kılgan. Şu ayının ahırda vastıçının tepiştirişi bilen, Li Efendi situalgıcı Van Hanım bilen umumi bahası 1 milyon 680 min yuan bahada öy ilim setim toxtami imzalıgan. Kelişim imzalangandan keyin Van Hanım kelişim boyunca aldın tapşırdığan pulunu tölep, mülk hukuki iqtidarlığını yetkeş resmiyetini oğuşluq tamamlıgan. Hem kırıp durgan. Oylamagan yerden bir neç gün ötüpla Li Efendi özünün çıkış köçürüş dairesige kirgizilgenligini. Tölem ölçümünün her bir kvadrat metri 60 min yuanga yetidiganligini bilip, Van Hanımga toxtamni bekar kılışını oturga koygan. Rad kılıngandan keyin Li Efendi Guangzhou şehri Haizhou rayonluq sot mahkemesige dava kılgan. Li Efendi mundaq bildirdi. Uzaq muddat başqa jayda eğir kesel bolup kalgan tuqqınımnın halidin xabar eliş, dapni işlerini bir taraf kılış sebeplik çekiş köçürüş uçuruğa köngül bölüşge çoğlam tegmedi. Eğer kelişim imzalığında pat arda çekilip köçürüldüğalıqını bilgen bolsam, setişim mümkün emas idi. Şuna məqsəd ifademde zor ufkışmaslıq mevcut. Toxtamni bikar kılışını tələb kılımən. Van Hanım mında qarıdı. Öy seti vidiş özümnün oltırış ihtiyacımdın bolğan. Şuna 20 yıl qayta öy gördüm. Öy hayan kəştiki kılmadım. 1 milyon 680 min yuan pul kelişim imzalığan çağdaki oxşaş cayının bazar əhvallığa uyğun kilidu. Soda iki tərəfinin həqiqi məqsəd ifadisi, ilim setim toxtami qanunluq, küşki igə. Dilo becirgici Soliya mondaq görsətdi. Zor uxuşmaslıq, əxtələb qanun hərkəti yüzbərgəndə, hərkət igisinin toxtamının xarakteri, nişandaki nərsinin türü, ölçümü, sübti, bahası qatarlıqladı körülgən, hata tonuşunu körüstüdü. Bu diloda Li Efendinin öyünün orni, kölümü, oquq təvəlligi qatarlıq asası əhvallarga qarda eşqandaq tonuş xatalıq yox. Onun öyünü setişi özünün turmuş ehtiyacı asasən çıxırılgan tədbir. Toxtam imzalanganda məmuri tarmaqlar diloğu çetişliq öyünü çıxış köçürüş dairisigə kürgüsüş doğursa da eni qoxturuş çıxarmıqan. Oxşaş çaydiki öy bahasıdımı binormal davalğuş görülmügən. Li Efendinin eğer çekildiğin, köçürüldüğünü bilgen bolsam herge satmaydım degenini təşebbüs kılışı, əmeliyyatta kəlgüsüdeki paydının yokçı kalıqıdın

onun başqalarına yardım verişini xuşallıq dep bilishdek yaxşı maqsadining mayiti oqşash bolup, bir taraf qilishda paydanlanishqa boladı. Şuna sot mahkemesi Wu Famlik 70% tölem javobgarlığını üstüge aldı. Huang Famlik üstü gelişik tegişlik 30% koşumçı javobgarlık kısmıga karta onun yaxşı maqsadda oturguzuş karakterini oylaşıp, kanun boyunca ekvalı karab, onun javobgarlığı yeni hiltili doğa dep hüküm çıkardı. Sot mahkemesi ahırda Huang Famlik'nin 20% tölemini üstüge aldıgalıkı. Kalgan 10% ziyanını Shu Famlik'nin özü üstüge aldıgalıkını bekitti. Mirasqı varislik qilishdan vazkeçse, tölem javobgarlığını üstüge almaydı. Qumul şehirden Javxanım mundaq dep maslahat sordi. Tağam sodada mağlup bulup, köp qarızgı boğulup, yakında kesel sebebiden ölüp ketti. Eğer tağamnın xotini mirasqı varislik qilishdan vazkeçse, tağamnın qarızını üstüge almışsın bolamdı. Bu sual qarta mundaq dep maslahat berildi. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin Haq Talep Kanun Dasturining 1161-ci maddesidagi belgilemege asosan, varislar erişken mirasning amaliy qiymeti dairesinde varislik qilinguvchining kanun bo'yicha topshirishga tegishlik beji ve qarzini to'laydi. Mirasning amaliy qiymetidan eshib ketgan qismini varis to'lashni ixtiyor qilsa, bu cheklimiga uchurmaydi. Varis varislikdan voz kechsa, varislik qilinguvchining qonun bo'yicha topshirishga tegishlik beji va qarzini to'lash javobgarligini ustiga olmaydi. Shunga tog'ingizning xotini varislik qilishdan voz kechsa, tog'ingizning shaxsiy qarzini ustiga olmasin bo'ladi. Agar er-xotinning o'rtaq qarziga chetilsa, u yanada qarz qaytarish javobgarligini ustiga olishi kerak.

Sevimli radyo anlıgıçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemra bolsun. Nakşı muzika,

Beliq tutuşqa erişmen bir boy kündelik adeti boyunca derya boyda beliq tutup atqanken tosatdan bir balı payda oldu. Boyning svetidagi beliqlarga qarab shundoq debdi. Bova, shuncha ko'p beliq tutibsiz. Karamat qarmoqingiz bor ekan. Siz beliq amroqmi balam? Deb so'rabdi boy. Shundoq, men beliq amroq. Hamisa bu beliqlarni sizga beray. Ko'tiraligingizcha deb keting debdi boy. Agar bermoqchi bo'lsangiz, bu beliqlar emas, qo'lingizdagi qarmoqlarni bering. Siz bu qarmoqlarni nima qilasiz?

turmuşun güzellikinden muhabbetle ayrıp karalı bulmaydı. Şunun için turmuşta her vakit muhabbetlik bulun. Gözlerinizde muhabbet bulsun. Sözlerinizde muhabbet bulsun. Muhabbetli küylerimiz devam nasıl evcim?

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şimdi Jungo'ga nazar programımızı başlayınız. Ben sizlerin dostumla rakamlı Diktor Rakamcan bulunan. Aldı bilen bugünkü programımızın kıskıcı mezmurlarına kulak salgaysıda. 15. 5 yılda devletimiz umumi uzunluğu 27 bin kilometre kilidigan devlet çigirisi aylanma taş yolu yasaydı. 2026 yıllık küzlük okuş mevsumi arka arkadan başlandı. 2026 yılının aldınki 20'de çetel sodigerlerin mebliği karhallarının kurulma orullaştırması devamlı serhillaştı. Aldınki 7 ayda memleket boyunca kölemleşken sanayet karhanalarının paydası 17.6% aştı. Maşini adem, jumbo, ilgar, yasımıçılık eksportının yeni nam kartısına aylandı. Nurgun danlık universal daşöle arka arkadın tenterbiye şüyeni kurgallıkını cakarlak. Anlının ikkitini kozgıdı. Umumi halk yaşam dallarının halidin halk.

ve yaxşılaşını ilgirə sürüb. Altın çoğun taşqı aylanma bərpa qılıdı. 15-ci 5 yıl məzgilidə dövlətimiz Şigra boyudiki 3 dövlət yolu Qol taş yolunu umumüzlük tutaşdırıldı. Bu 3 dövlət yolunu tutaşdırğanda umumi uzunluğu təxminən 27 min kilometrə yetidi. O, yer şari ekvator aylanma uzunluğunun 3-dən 2 qismiga toğru kelidi. Qatnaş Transport Ministerliği Universal Planlaşma Mahkemesinin ma'lum başlığı Wu Jihua konuşturup mundaq dedi. Çegirani aylanıp dengizge tutuşuş, altın çoğun taşkı aylanmanın en mahiyyatlı katnaş iktidarının ixcham görünüşü. Wu Jihua mundaq dedi. O ilgirki çegira boyu, dengiz boyu taş yollarının öz aldığı ayrım buluş. Köpincisi ahırkı uş bolgan yol tori endizisini buzup taşla. Bütün liniya boyunca yüzdün artıp, kuruqluq çigra iğizi bilen bütün memlekettiki deniz boyudiki asaslıq portlarını tutaştırıp. Çigra boyu, deniz boyu taş yol torunun yekki yönülüşlik ahırkı üçtün aylanma tor gıçı dəridisini östürüp. Çigra boyu, deniz boyu rayonlarının mas tərəqiyat üçün katnaş çoğun tomuru bərpa qılıdı. Altın çoğun taşkı aylanma dövletimiz pilallap kurduğan tök türlük taş yol içindeki çigra boyu. Deniz boyu, derya boyu taş yollarının tərkibi kısmı bulup, başka taş yollar bilen bir birge terek bulup, yukarı süpetlik tərəqiyatının katnaş asasını təmpıqtılaydı. Katnaş Transport Ministerliği 3 dövlət taş yolunun tap, deniz halkıgan bölükini ravallaştırışını noktalıq tezletip, altın çoğun taşkı aylanmanın süpitini östürüp dəridisini yukarı götürüşünü maskademde ilgiri sürüdü. Mölçerlin işçe 15-ci 5 yıl məzgilidə kuruluşta özgertilgan musafe təxminən 7400 kilometr bulup, təxminən 370 milyard yuan məbləğ silindikən. Dövlətlik ilgar akılla ambri imkaniyetlik sicil katnaşta yenilik yaratış mərkizi. Beijing Katnaş Taşüsü, Beijing Universal Katnaş Tərəqiyat Tədqiqat Yurtunun tədqiqatçısı Li Hongchang mündaq dedi. Altın çoğun taşkı aylanma pütkendin kiyin. Dövletimizin çigra ve çigra rayolları, Şarkı Deniz boyu, şehirde topu koltuk rayonunu tutaştırdığan muhim gol yolu aylanıdı. Li Hongchang mündaq dedi. O, hakikaten medeniyet, sayahat yolunun iktidar alayiligi iyi boludu. Lekin şunun bilen bir vakitte o yana baylıq geçiş yolu. Şundakla çigra rayonunu mokumlaştırış, müstekemleş yolu. Kesip terakkiyatı. Import, export, sodisi cihette in tayin çoğun rol oynaydı. Onundan başka kelbüsü de xeterdin. Apettin kutkuzuş, çigra müdafiye çarlaş. Eşyalarını tez yetküzüştüki hayatlık yolu bulup kalıdı. Altın çoğun taşkı aylanma, yana tarka Şigra iğizlerini tutaştırıp, eşya obrot tənərxini teximi yaxşı tövəllidib. Əmge küçük kapitali soda paliyetinin tərəqiyatıqı türkü boludu. Muşu mənidin etkanda, o bir strategiyelik universal yol.

stansımız xəbəri. Memleketimizin nurgun caylardaki ali mektepler, ottura başlangıç mektepler ve yesille küzlük okuş mevsimini kütüb aldı. Cayla okuş başlaş tunci dersini köngül koyup teşkille. Okuguçlarını teximi tolup taşkan royi kıyafet bilen yeni okuş yerini kütüb ilişki yetekledi. Yeni okuş mevsimi başlanışı bilen Sənşi ülkesinin Şocu şehirdeki nurgun ottura. Başlangıç mektepler okuş başlaş tunci dersini Yovyu Royi Körgezme Hanısı da ötti. Okutçı okuguçla körgezme tomurunu boyla. Netçi evlat Yovyiliklerinin kumlu tizgillep yeşillik berpa kılış. Yaşaş muhitini yakşılaştaki cephalık musabısıge nezer saldı. Okuguçı kan şinliyin mındak dedi. İlgiri bu yerde bir tüp köçet tikiş asan emesken. Bunun din yoviliklerinin yapadın korkmaydıgan, vazgeçmeydıgan royini yes kıldık. Bunun din kiyin bu hıl ahırgıçı çıntırış royinin ögünüp, kıyınçılık

Yaqınki yillardan bu yan. Jungo maşina adam cəhətdə nokul məhsulat eksport edin. Dünya kəsb ekologiyasının mühim qurğucusuna aylandı. Dövlət işidiki baş karxanıla çət əldiki yumşaq detal magnatları, pən tədqiqat aparatları və yerlik karxanılar bilən birləşib yenilik yaratış fəaliyyətini qanat yaydırıb. Dünya maşina adam kəsib zəncirinin mas tərəqqiyatını ilgiri sürdü. 2026 yıllık Dünya Maşını Adem yığını, körgezmi zalıdaki yol büşen körgezmi süksüda Nurgun Sanayet Adem Sıman Maşını Adem'i meşgulat kılıp atattı. Ulanın işideki bir maşını Adem iki kolu bilen birli vakıtta birim buyumları oralmalarını ayırdı. Onun her kiti ravan bulup körülmelerinin dikkatini tarttı. Emeliyette, bu sanayet Adem Sıman Maşını Adem'i avtomobil metal yapraktısının astı üstü materyali. Kağız yeşiklerini çoğuş, eşya uburuldu. Elektronluk soğudu yeşiklerini ayrış Katarlık işlağı şiltiludu. Yakında Beijing'de içilgan 2026 yıllık Dünya Maşını Adem yığını da bundak menzirini hem milyarda uçurat kılıp oludu. Bu nöbetlik yığınga mündün artı. Cungolu ve çetellik mihman katlaştı. Devlet işi ve sırtıdaki 300'dün artık harhana ve 3000'dün artık icadi mesulat körgezmeye koyuldu. O da birkaç gündün bu yan Avrupa. Otur şerh Katarlık cayladın kelgen çetellerinin setebiliş ömekleri her kaysi körgezme sıkılırı bir. Cungo, maşını adem karhanıları bilen hemkarlışış ve setebiliş arzusunu bildirdi. Yol büşen Pentechnika Paycheck şirketinin Baş marka emeldari tənnin mındaq dedi. Bultur çətəllərdən qılğan kirimimiz umumi kirimnin təxminən 23% ini igəl idi. Xeridarlarımız Şərqi Cənubi Asiya, Latin Amerikası Qatarlıq rayonlardı ba. Növətdə dünya maşını adam bazırı canlını vatıdı. Biz çətəl bazırını iç salmaqını zor aytımız. Əngiliyə 48 qroyunun rəisi Jack Perry Monulanı bildirdi. Cungo'nun maşını adam kəsbinin tərəqiyyatı intayın tez. Əqli cəhətdə intayın aldı da turudu. Avrupa'daki nurgun şirketler süni əqlinin tipini özgərtişini oylaşı vatıdı. Maşını adam setiviliş arqılıq ünümlü özdürüşünü ümit qılıdı. Koreya süni əql maşını adam kəsbi cəmiyyətinin baş katibi Kim Jiuhuan mındaq dedi. Cungo kən küləmlik yasaş, təmilləş zənciri, Sünni əql çoğun modeli Katarlıq cəhətlərdə intayın yaxşı tərəqqiyyat asasıqı iyigə. Cungo bilən Koreyanın həmkarlıq istiqbali naid parlaq. Fizikilik əqli iqtidar tutqı qılıngan sünni əql və əqli yasımıçılıq kəsbi həmkarlıqı üstüdə ortaq izdənsi boludu. 2026 yıllık Dünya Maşını Adem yığındın başqı yeni bir meydan Maşını Adem katı yığılışımı Cungo bilən çətəllə kəsbi cəhətdə həmkarlışıdı. Bəd signal bəldi. Braziliya maşını adam dünya longqısı futbol müsabıqısı qatnışıdığan 5 komandını yığıb. Dövlət birləşmə komandısı təşkil edib. 8-ci ayının 22-ci günü başlanğan 2-ci növbətlik dünya adam sıman maşını adam tənərkət müsabıqısı qatnaşdı. Braziliya komandısının yetəkçisi Flavio Toni Dendil mındaq dedi. Biz köp xil əqli tən sistemisini tədqiq qilish arqılıq maşını adam futbol komandısı təşkil edib. Bu yerge kilib, müsabıqıqı qatnışdiki məqsidimiz maşını adamın həmkarlışış iqtidarını sınaş. Dünyadaki oxşaş bolmağan rayonlardan kəlgən. Oxşaş bolmağan mədəniyyət arxı görünüşügə igə hər qaysı tərəflərinin həmkarlıqını qanat yaydırışı adamsımən. Maşını adam tərəqqiyatı da intayın mühim. Cungo naiti yaxşı suda bilən təmildidi. Asiya Tinç Okyan rayonu Maşını Adem Dünya Longqısı Futbol Müsabıqısı Xalqara Kengişinin rəisi Yu Changju Munulanı bildirdi. Nurgun dövlət və rayonla Dünya Adem Sıman Maşını Adem Tənərkət Müsabıqısı arqılıq Cungo'nun Nurgun Maşını Adem gəvdisini seti verib. Muşu asasda ikinci qetim tətqiq qılış, həm də təcrübəxana pən tətqiqatı. Maarif Katarlıq sahalarda kullanıldı. Xalqara həmkarlıq dünyada Adem Sıman Maşını Adem yeni ekologiyasını şəkilləndiriş köpaydılı. Dünya Adem Sıman Maşını Adem tənərkət müsabıqısı da.
Jungo'nun Maşina Adem Karhanısı, Jasu Junhua Maşina Adem Şirketi, Çetellerinin nurgun zakızıgı erişti. Tanıştırılışça bu karhanının bulturku umumi kirimi 100 milyon yuandan aşkan bulup, kiriminin tahminen 20 çetel bazarlardan kelgen. Peridarları Amerika, Avrupa, Asya, Tinç Okyan rayonu Katarlık nurgun devlet ve rayonlarını kaplıgan. Bazı çetel Ali mektepleri Dünya Adem Sıman Maşını Adem Tenerket Musabıksı arkalık Maşını Adem seti verip. Mağarıp, pen tetkikat Katarlık sahalarda işletken. Yeni bazı xeridarla bir xeterlik. Teşürüş ve oldu supuda kütüviliş Katarlık menzirlerini emelileştiriş üstü de izlenge. Casu Cinhua Maşını Adem şirketinin çetel gisi yetiş Li Chao Yi mındak dedi. Jungo'nun Maşina Adem mahsulatları naiti rekabet küçüge ige. Bugünkü künde çetel bazarlarının Jungo'nun Maşina Adem mahsulatları bolgan işendisi bağansır açtı. Jungo mahsulatlarını setiveliş, nokul iktidar baha nispetinin yukarılıkını közde tutkallık bolmasın. Belki Jungo mahsulatlarının tekimi mukim, tekimi yakşı işgeldikini. Teknike cihette yenilnişinin tez işkellikini yiz kılgallıktan boldi. Jungo Elektron İlmi Cemiyeti'nin sallık malumatı da körüstülüşçe. Jungo Adem Sıman Maşını Adem Cihette 2025 yılı çıkartan mal miktarı dünya boyunca 90% yetişi. 30 yıldan artık mesulatının eşi bilen Adem Sıman Maşını Adem kesbinin ilgizliğini ilgeligen. Jungo Elektron İlmi Cemiyeti'nin keneş başlığı şu işe olen mundak dedi. 2026 yılı birinci kesirlik sallık malumatı görüştülüşçe. Jungo'nun Adem Sıman Maşına Adem Eksporti okşaş mezgildekedin 210% eşi. Ilgar yasımıçılık eksportının yeni nam kartısıga aylangan. Yakınki yılladın bu yan Jungo Maşına Adem cihette nokul mesulat eksportıdın. Dünya kesip ekologiyasının muhim kurgucusuga aylandı. Devlet işçideki başlamçı karhanıla çeteldeki yumuşak detal magnatları, pen tetkikat aparatları ve yerlik karhanıla bilen birleşip yenilik yaratış faaliyetini kanat yaydırıp, tekniki hemkarlıkı yerlikleştirip ortak kuruşunu nokul mesulat setişinin ornuna destetip, dünya maşını adem kesip zincirinin mas terakkiyatını ilgiri sürdü. Jungo'nun maşını adem karhanısı Şindong Cüyen'nin Bultur çeteldeki kesbinin umumi zakazda ilgiligen nispli 50% giydi. Dünyadaki nurgun pen tekniki karhanaları bilen hemkarlık ornattı. Şindong Jiyuan karhanasının birleşme kurgutusu Shi şirket adli halda kattık detal tüm üskünüsünü setiple kalmay. Çeteldeki serhil ekologiye hemraları bilen birleşip menzeri delilleş. Yerlikleştirip maslaştırışka tekime ehmiyet verdi dedi.

yakındım bu yan. Tenterbiye şu yani kuruş yüzünüşe universal da şöylerde namayan boldi. Şey en katnaş da şöylesi. Cungo biologiya da şöylesi. Gerbi canıp siyasi kanun da şöylesi Katarlık nurgun danlık universal da şöyle arka arkadın tenterbiye şu yani kurgallıkını cakarla. Anmenin dikkatini kozgıdı. Bu universal Ali Mektep'le nem üçün arka arkadın tenterbiye şu yani kurdu. Bu kandak yeni özgürüşlerini elip geldi. Muhbir bu akta ziyaret elip badi. Nemişka tenterbiye şu yani kuruldu. Öletnin ihtiyacı inkas kaytırıp, özgeçe yönelişini bekitiş. Partiya 20. kurultayının dokulatı da tenterbiyede küçük devlet kuruşunu tezletiş hakkı da muhim orullaştırılma oturgu koyuldu. 2025 yılıdaki Goyan Bengontu'nun tenterbiye istimalının yoşurun küçünü koyup verin. Tenterbiye kespinin yukur süpetlik terakkiyatını yenimi ilgiri sürüş doğrusudaki fikirde. Ali Mektep. Kespi mekteplerinin tenterbiye kespiga alakadar ıksaslıklarını yetiştirişini kollaştın ibaret siyaset yönelişi inik otturgu koyuldu. Devlet stratejiyesi astıda. Tenterbiyenin universal daşöylerdeki ornuğa kaydedin inikliğimi verilmekte. Bu kıl yüzleniş Ali Mekteplerinin mağarık küşlük devleti, tenterbiye küşlük devleti, sağlam cungo katarlık stratejiyelerge maslıştiki mukarrar tedbiri. Cungo mağarık pen tetkikat yurtunun kandidat tetkikatçısı Gao Xiaofeng mundaq dedi. Bu tenterbiyenin enenevi ammevi okutuş orundun öz mektebinin evzel pelleri bilen çonkur maslış alaydıgan stratejiyelik girerleşme tügüngü özgergelligidin direk berildi. Huadun Seyfen daşüsi tenterbiye ve sağlamlık şüyanının başlığı. Mağarık ministerliği Çangcan alımları alaydı teknik profesörü Wang Xiaozhen'nin karışı. Universal Ali Mekteplerinin tenterbiye pellerinin terakkiyatı ammevi okutuştun kespi kuruluş kıçı bolgan özgürüş ceryanını baştın keçirgen. Pen sistemisinin kün seri mükemmellişige ergişip, şüyen kuruş terakkiyatının mukarrar baskıcıga aylangan. Her kaysi mekteplerinin tarıklık orni bu ketimki özgürüşünün muhim közütüş noktası bulup kaldı. Gerbi Cenub siyasi kanun daşösünün tenterbiye koşulgan kanun şunaslık yolu icatçallıkı iyge. Bu mektepnin tenterbiye şüyeninin başlığı mındak dedi. Bu orun tenterbiye kespinin halkıralış iş. Kanun idar kılış musabısı da peyda bolgan ıksasla yoçkuğa inkas kaytırdı. Cungo biologiya daşösünün tenterbiye şüyeni dala tenerkidini yadır okulgan. Vatanning ziminini ölçeş, kespi maharetke muhtaj bolupli kalmay. Tehimi muhimi münevver cismani iktidar ve dalıdı yaşaş iktidarı muhtaj. Bu mektepnin tenterbiye şüyeninin müdiri Makey mundaq dedi. Bu hem mektepnin enenisigi varsı kılgallık, hem tabi baylık çarlaş ve dalı istirahat kespinin terakkiyat ihtiyacıga cevap kaytırgallık. Şi'en katnaşta şüysi, tenterbiye şüyeninin başlığı Liu Changjiang'nın karışıcı. Tenterbiye bilen hayatlık ilmi tibbi kuruluş. Sünni akli iktidar katarlık evzel pelleni çonkur biriktiriş arkalı. Kelgüsüge yüzlengen tenterbiye pen teknikisi de yenilik yaratıdığan ıksaslıklarını yetiştiriş gerekken. Gao Xiaofeng mındak dedi. Bu hıl tenterbiye koşulgan pennin özgeçi yolu dəl universal daşı bilen enenevi tenterbiye mekteplerinin terakkiyatını işkaşırıştaki aşkılış. Tenterbiye şu yani kuruluşunu kandak işkaşırış gerek. Pen tosukını buzup taşlap, yuğurma ekologiya berpa kılış. Şu yani kuruş, asan, özgeçilik şekillendiriş ders. Kandak kılganda tenterbiye koşulgan pennin çonkur bir kişini işkaşırgılı boludu. Ders katlımıda her kaysi mektepler tosukunu buzup taşlaşını sınak kıldı. Gerbi Cenub siyasi kanun daşösi tenterbiye kanun şunaslığı hakkı da umumi bayan. Halkara tenterbiye ve tenterbiye kesimi katarlık alaydı derslerini tesis kılıp, tenterbiye misalları bilen kanun meşgini çonkur birleştirdi.
Джунго биология дашуси дала харкити окутшига геология бихатарлики. Мужит илми катарлык мазмулланы сыңдырды. Шиэн катнаш дашуси окугучылага толук дарс таллаш эркиндигини берди. Тенеркет мешки кеспидики окугучыла шуен атлап сүнни акли иктидар. Саллык мәлумат илми катарлык дарсларны таллап үйгенсе болуду. Албоки дәрсләрне берләштүриш оқытқычыларны мас кадамда үзгәртишкә мохтаж. Ван Шаузен мондак диде. Аммави тәнтәрбия оқытышыдан кәсби ихтисаслыкларны тәрбияләшкә үтүш оқытқычыларның техими көп кәсби дәрс ва назария дәрсләрне үстәгә алыдыганлыгыдан дирәк бирде. Бу әсәрдәки оқытқычылар кошыныга техими юқыры таләп койды. Her qaysi maktablar bo'g'ma holatni hal qilish uchun ko'p manbalik yo'l ustida izlandi. Jungo biologiya dashusi qo'sh o'qituvchi tizimini yo'lga qo'ydi. Shi'an qatnash dashusi kollektiv o'z aro qisturilish andizisini ilgari surib, tantarbiya o'qituvchilarini boshqa fan o'maklariga qatnashishga ilhomlantirdi. Shuning bilan bir vaqtda Пән халқыған нәтижеләні бекітеш вә рғбәтләндіріс сиясыны отырғы қойып. Әмкарлықның чоңқырлықы вә сіжіліқыға механизм жәттін капалет қылды. Лекен бірләштіріш елі әмілиет давамыда еніла бәзі қиын ноқтылағы дұш келуді. Дау Чауфын тәхліл қылып мұндақ дейді. Мәселен, шөйен білән шыланың маслыш механизмі. Оқуғычы мәнбәсі, білім арқы көрінішідікі пәр қатарлықла. Haqiqiy yugurishda jazman masala yo'nilishida chiqib turish kerak. Yugurilish shunlar yugurilishga bo'lmaydi. Wang Shaozhen monolani ta'kidladi. Mavqani tantarbiya sohasidagi haqiqiy masalalarni hal qilishga qo'yish kerak. Amaliy natija unum ko'rilyapti. G'arbiy janub siyosiy qonunda shusi tanarkat mashq kasbining o'quvchisi Jolin mundaq dedi. Ilgari talash tortish qo'zg'aydigan hukmda ko'prak tuyg'uga tayinlatdi. Hozir tabiiy holda qoidaning dastlabki maqsadi va qo'ldoshning qonuniy manfaati surishtiriladi. Bozorning bu birikma tipdagi ixtisosliklarga kuchli ehtiyoji bor. Bir tantarbiya sonliq ma'lumot shirkatining odam kuchi boyligi tarmoqining mas'uli munulani bildirdi. Biz hem tenerket ilmini bilidigan, hem sallıq malumat yoki qonun arxı ko'rinishini hazırlagan birikmi ixtisosliklarga jiddiy ehtiyojdir. Tentarbiya shuyani yo'nilishi kasb darajasini o'stirishdagi qiyin nuqtaga dal joyida javob berdi. Tentarbiya shuyani kelgusida qaysi yo'nilishga qarab ilgirlaydi. Yo'g'irma qiyin masalalarni hal qilish, yangi baholash o'lchimi turg'izish. Ізденіш үйолі түз үйол әмәс. Еліміздікі универсал дашуләнің тәнтәрбия шүйені құрыш үйолі нишаны мәркезләшкен. Инкасы тез болыштәк олахидлік ейге. Лекен үнің білән бір вақытта техімі чоңқұр қатламлық хырысқы душкен мәкті. Бахалаш системісіні қайт құрыш әң мұхим хырыс. Лю Чанжан мұндақ дейді. Чоқым ән-әневі тәнтәрбия мәктәплердің пәрқылындыған бағалаш өлчіміні тұрғызыш керек. Нөветті бәзі шөйелі үрәләшмі тәтқиқат тұры. Кәсп әл қылыш лайесі қатарлықланы бағалаш өлчіміге кіргізішінің ноқтыды

normal yemek içmek arkalı toluklansıla kutayı. Eksice piva içişini yaxşı görüşsünmek paydasız. Tədqiqatlardan məlum buluşca. Eğer her günü 500 ml'dan artıq piva içse, sönek çürüklüşüb sunuş xəvipi yuqur bolu diken. Eğer siz yine muvafiq miqdarda araq içiz, salamətlikki paydalıq diken sözge işensiniz. Nopozluq tədqiqatlarda nemi deyildiğallıqıqı qarab bekim. Nopozluq tibbi jurnallardaki tədqiqatı körüstülüşçe. 2020 yılı dünya boyunca təxminən 740 min rak kesili yeniden payda bolğan bolup, araq içiş bilen münasibetliken. Bu bir yılda netçi 100 min bimarının her günü digidek araq içip bu kesenli tapqallıqının direk berudu. Spirt türüdeki rak payda kılgıcı madda emeliyette bexeter araq içiş miqdarı yok. Emdi öz meyligi koyu etip araq içiş üçün bahanı izleme. Harap içkende şu signal payda buludu. Bu sizin harap içişke mas kelmeydi kallıkınızını düşündürdü. Spirt gerçe birdemlik kuşallık elip gelse mi? Lekin salametlik ehvalınız yar bəmise. İhtiyat kılın. Tövendikisi harap içişke mas kelmeydi kallıkını bildirdiğin signalla. Sel karman. Harap içkende yüzü kızırış. Harap içkendin kiyin yüzü kızırış naid köpüşraydı. Bazıla bir netçe yutum işipla kızırıp getirdi. Bazıla yeni bir azdın keyin andın namayan boludu. Meyli kays türge teve bolsun, hemisi bedendeki etil aldigetinin yığılıp gelişidin kelip çıkıdı. Formal digetki okşaş, etil aldigit ziyallık bolgan ay türüdeki rak peyda kılgıcı madda. O bedende toplanganda, bütün bedendeki kan tomur, nerva, muskul katarlık tokulmalarını gıdıkla. Zeherlik zehimlenişini keltürüp çıkırdı. Harap içkende yüzü kızırış kızarması ve adamın harap kötürelişi kötürelmesi bilen iki iş. Harap içip yüzü kızırdığan kişilerin teni de etil aldigit dehidrogenaza deb atılıdığan bir xil enzim kemçil bolup, spirt metabolizmi etil aldigitka aylangandan keyin devamlıq parçalanmaydı, hem de bedende toplanıdı. İlmi tədqiqatlardan məlum buluşça, etil aldigit dehidrogenazanın kemçil buluşunu gen belgeleydiğen bulup, özgertkili bulmaydıken, hem de muayyen irsiyet xayişiği igikken. İsimizde bolsun, harap pişken de yüzü asan kızırdığan kişiler üçün eytkanda. Her bir yutum harap içiş salametlikke ziyallı. Harap içkende demiz kılış. Harap içkende ihtiyat kılış gerek. Spirt yüreknin yükünü aşırıp, yürek sokuşunu tezli tivitidu. Eğer yürek iktidarda mesele bolsa, ya ki spirt kı sezgür bolsa, harap içkendin kiyin demiz kılıdu. Eğer adette teniniz sağlam bolsa, ama harap içkendin kiyin içiniz sıkılsa, bedeniniz sizge şunu eskertidu ki, bek köp içip alsanız, spirtin zehirlenip kalırsız. Eğer bu duygu devamlaşmasa, derhal doktordun yardım soruş teklifini verimiz. Harap içkendin kiyin içi sürüş. Harap içkendin kiyin içi sürüp toxtumusa. Aşkazan şey gıdıklanıp, ya ki ciger ve aşkazan şey iktidarda mesele görülüp. Bedenli spirtini vaxtıda bir tərəb kılalmaydıgan kılıp koyuşu mümkün. Onundan başka, eğer özünüzden burun kıdın asan mest bulup kalgallıqınız ne, ya ki harak kötürenmeydiğallıqınız ne baykısınız. Bu cigarının metabolizm iktidarının tövelli geldikinin signali. Cigar ketişiş. Cigar rakıgı okşaş, eğir keselle izdep kelgende, andın harak taşlaşını oylamam. Harak keşte harak taşlıgandın kiyin cigiri yakşı bulup getemdu. Harak içişinin kuşallıkı birdemlik boludu. Ama bedenge bolgan ziyini uzak müddetlik hem hessile başıdı. Onun cigar raki, aş kazan raki. Yukarı kan besim. Yürek muskul kesili katarlıklarını keltürüp çıkardığan asaslık sebeplerinin biri işkeldiği allık açan ispatlandı. Eğer harap pişkendin kiyin cigar. Aşkazan, yürek. Boğum muskullardan ibaret tört orumunun ağırgallıkını baykısınız. Bu sizin harak taşlışınız ne?

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programısına başlayınız.
1: Hürmet radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarına karışalımız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 13. günü, yekşembe.
2: Aval, Havarayğın əsər selip bakaylı. Bugün keçidin ət günsigece, Şimali Şincan'ın xarbi, Şimali'deki Tağlıq rayon, Tarbağıtay Bulayet'in Canobi'deki Tağlıq rayon, Şixinzi şəhərinin Canobi'deki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhərdeki Tağlıq rayon, Sancı Oblastı'deki Tağlıq rayon, Canobi Şincan'ın xarbi, Bayonlu'nun Oblastı, Turpan şəhərinin Şimali'deki Tağlıq rayon, Qatarlıq caylarının qısmen rayonlarda azraq yamğır yağdı. Bunun içində İlidərya Sıvadısının şərqi, Şixənzi şəhərinin cənubi, Sancı oblastının qərbi, Qəşqər vilayətinin cənubi, Qızılsu oblastı, Xotən vilayətinin cənubi, Ağsu vilayətinin şimali, Bayonlu oblastı qatarlıq caylardakı Tağlıq rayonunun qismən caylarda otural yaki qatlıq yamğur yağdı. Bordla oblastının şərqi, Tarbağatay vilayətinin cənubi, Qarmay şəhəri, Şixənzi şəhəri, Turpan şəhəri, Kumul şəhəri qatarlıq caylarının qismən rayonlarda 35 Selsiyə qradusunun aşıdığan yuqarı temperaturlu qabarayı görülüdü. Turpan şəhərinin qismən caylarda temperatura 40 Selsiyə qradusunun yuqarı buludu. Şincanın başqa caylarda hava uçuq yaki bulutluq bulub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürüm şehirde bugün keçiden ayet gündüz geçe hava uçuk bulup keyin bulutlanıp tövən temperatura 19 Celsius gradus, yukarı temperatura 31 Celsius gradus buludu.
2: Emdi bu qitimki programımızın asası məzmullarını tonuşturumuz.
1: Abdonom rayon akıllaştırış, yeşillaştırış, alilaştırış tərəqiyyat yönelişi de çıngdırıp, kömürçiliknin ilgar işləp çıxırış ıqtidarını qozgıdışını tezildip, əla süpətli kömür qeziş və onundan yaxşı paydalanışqı türtkü boldi.
2: İşkenci növbətlik Tianşan dialogi, pəntexnik arqılı kuvvet quşub, kəsbli yenlik yartış paliyeti ürümçüdə ötküzüldü.
1: Jiangsu ölkəsi köpxil tədbirini tən qollanıb, Şincanğa marib cəhəti yardım veriş xizmətini yaxşı işləb, İli Qazaq Abdonom Oblastının marib işlərinin yuqarı süpətlik tərəqqiyatıqı quvvət qoşdi.
2: Abdonom rayon yezi kəndlərdəki oquqışlarqa sapaq dərsi ötüş pidaylar mülazimiti türünü başladı.
1: Dünya boyunca Tunji Petrozavr baş temi qılınğan ilim pən muzeyi Qumul Petrozavr muzeyi açıldı.
2: 2026 yıllık Ürümçi Marafon Yürüyüş Müsabakası ötküzüldü. Emdi haberle anlanla.
1: Emdi yeni ideye arkalık yeni müsabakı yetekçilik kılaylı sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Baş şovci Xi Jinping energiya meselesini özümüzgü dayanıp el kılışımız şart deb ta'kidledi. Şincan bütün memleketin energiya baylıqı strategiyalik kabalet bazısı degen strategiyalik orın bekitmesini közləb, devletin energiya təminatını kabaletlendiriş umumiyetige təşəbbüskarlıq bilen mülazimət qilib, akıllaştırış, yeşillaştırış, alilaştırış yönelişi de çın turup, kömürçilik ilgar işləp çıxırış ixtidarını qozğıtışını tezildib, Əla süpətlik kömür qezib və onundan yaxşı paydalanıb, baylıq əvzəlikini tərəqiyyat üstünlükəgə aylandırış qütürtkü boldi. Qumul Şitomi üstü uçuq birinci kömür geni Səntanxu Kan rayonudiki çölünün işkirisi də. Bu yerdə qumboran köp çıxıdı. İlgiri qumboran çıxsa, bixətərliki qabalət qılış üçün işləp çıxırışını toxtatışqı toğrı kilətdi. Hazır şopırsız kan avtomobili mürekkep avarayı şaraytı dımı aldın planlanğa liniya boyunca saatige 30 kilometrlik süratte mukim yüreleydu. Şincan Qumul Səntanxu Energiya Eçiş Qurluşi Çeklik Məsuliyet Şirketinin baş injineri Liu Fuyou 110 tonlıq şopırsız kan avtomobillerine lazer nurluq radar, millimetre dolqulluq radar, süzük telekamera, Beydo orın bekteş terminalı səplengen bolğaşqa, orın ne santimetr dərəcəsi də eniq bekitələydi qalıqını tonuşturup mındaq dedi. Adamsız sistema nəx meydanın özgürəşcan məşğulat muhitiqi maslış alaydı. Hazır şopırsız kan avtomobilidin 300 zaba, yürüş omumi musabisi 6 milyon kilometrəgi yetti. Akıllaştırış, üskününü Adem'nin oranığı dəstiş bulmasın, belki texnikini kanğa asta-asta maslaştırıp, işləp çıxırışkı yetək çıxılıp, süpət halkışını əməlgə aşırış. Hazır Şincan'da şopırsız kan avtomobili sınav kılıp dəlilləş məzgildin ötüp, göləmlik işiltiş və soğudu yip qalqısını şəkilləndiriş yeni basqışıqı kirdi. Aptınım rayon boyunca üstü oçuk çoğun kömür kallarda işiltili vatkan şopırsız kan avtomobili 3656'ye yetip, memleket boyunca aldıngı orunda durup, Şarkı Cungar, Komul, Turpan Katarlık, Asaslık Kömür Keziş rayonu da işiltilip, Roşen önüm yarattı. Döltümüzde aldıngı Katar'da durduğun İKON Akıl Eydeş Şirketi, Şidi Akıl Eydeş Şirketi, Sen-Yi Akıl Kan Teknikisi Şirketi Katarlık Karhanılar Şincan'a pes-peste makallaştı. Bunun içi de Sen-Yi Şirketi'nin Şincan'da işiltilip atkan şopırsız kan avtomobili 300'den eşip, 13 milyon kilometrden artık bir hatar yürüdü. İKON şirketi OYET kanını akıllaştırış kuruluşu'na katnaştı. Daimlik işiltili vatkan şopırsız kan avtomobili 2700'den aştı. Şincan ananevi energiya kəsbiga rakam texnikası arqılıq quvvet koşup, bütün dünyanın kançılıqını akıllaştırış kuruluşunu Jungo layihasiga ega kıldı. İKON Akıl Eydeş Pen Teknikisi Pay Çeklik Şirketi Ticaret Başkuruş Bölümünün başlığı Wang Yafi ındaktırı. Yüzden artık şopırsız kan avtomobili işilti vatkan kandın 8'i ba. Bir kan işletkini köp bolganda 500'den aştı. İşiltiliş kölümü cihette sahada birinci orunda duruvatımız. Yandaştırıp işilti vatkan sap tokluk şopırsız kan avtomobili 1000'den aştı. Şincan'ın kan baylıqı mol, Şincan bazarını noktalık bazar süpüdürken aytımız. Kömür kanı akıllaştırış kuruluşuna algı sürüş, Şincan'ın kömürçilikte ciddi işlerge takabıl durup, təminatını kapaletlendiriş iktidarını küçe itiş, baylıq əvzəlikini aylandırışının açkışlıq tutkısı. Şarkı Cungar'daki Şincan Yihua Kançılık Şirketi 5G Məxsus Tori ve Beydo Orum Belgiler Sistemisi'ni tayınıp, keziş, toşuş, orlaştırış bütün kəsb zəncirini ravallaştırıp, kanının məşğulat ünümünü Adem məşğulat kılganı karıganda 10% aşırdı. Akıllaştırıp özgertiş, kömürni yukarı ünümde keziş qiyin məsilsini həl kılgan bolsa, bir qatar açkışlıq texnikada ötkəlgi hücum kılış, Ala süpetli kömürden yukarı ünümde paydalanıştaki tosuk noktana ravallaştırdı. Şarkı Cungar'ın kömürü külü alayda az, güngür terkibi alayda töven,

0: yeşil tekşürüş qatarlıq sahalarga merkezleştirip, naq meydanda tez tahlil qilish jabduqları ve usulida ötkelge hujum qilib, tajriba xanını çarlab tekşürüş birinci sepigi yetkazishga turtki bolamiz.
1: Stansimiz xabari. Nöbette Sanji şehirdeki 500 min modun artıq yerdeki maşinde yığvelindiğin əla süpetli kibazla kən külemde ecilip, qozu eciliş yukarı pelle mezgilige kirdi. Şocaydaki yezilik teknikleri birinci sepki berip, paxtakarlarının kibaz yopurmaqı çüşürüş doğrusunu ilmi pürküşüge yetekçilik kılıp, keyinki maşinlaşkan yığveliş işlerine puxta asas saldı. Sanji şehrinin Demba bazarı, Dongou kentindeki 100 mo kebezlikte bir akıl ösümlük asraş ademsiz uşkusu kırını boylap tekşi süratli ilgirlep, delcaylı pürküş meşgulatını tamamladı. Ösümlük asraş ademsiz uşkusu meşgulatçısı Liu Yonghu mındak dedi. Bu ademsiz uşkuğa Beidou yol başla sistemisi orundulgaşka meşgulatının inaklık derecesi intayın yukarı, hatalık perkimi 2 santimetre atrapıda, İşki pürgü gücü var. Tomallaştırış dərəcəsini 50 mikrometrdən 500 mikrometr gücü bolğan arlıqda təngşigili. Bir gündə təxminən 800 mu ətrafıda məşğulat qılğılı buludu. 52 yaşlıq Liu Hong, kəntki kebəz teriş çoğun ailəsi. O, bulturu 600 mu yerini ötdi gilib, maşında yığıvilindiğən əla süpətlik, yuqır osulluq kebəz teyirdi. Soğuruş, oğutlaş, pərbiş çıkılış cahidi bolğaşqa bunundan mol hosili ilip 1 milyon yuan kırım kılıplı kalmay, devletinin 240 min yuan paxtı yardan pulu erişti. Liu Hong, bu yıl, maşinde yeğbelindiğin kebezini ödde gelip teriş kölümünü 670 moğu kengaytti. O muhbirga, teriş, pərbiş çıkılış cergenada, bazar kent işki derecilik, yezilik tekniklerinin bütün musabilik ızgoğlap yetekçilik kılgallıqı. Kuru arlıqı kent buluş, baldırı yetiştiriş, süptini, əlalaştırış əndiyesini kolunup terip, soğuruş, oğutlaşını bir gəvdiləştirip başqurgallıqdın, kebəsin özüş əhvali, elgirke yıllardıkidin körünərlik yaxşı bolgallıqını eytip ındaq dedi. Kebəsin eçiliş nisbiti 60-70% yetti. Mutaxassislar aloydan kelib yopirmoq tushirish to'g'risini chechishimga yetakchilik qilib, bundan keyin kebazning ratlik ichilishi va mashinada yig'ilishga tayyorlik qilishimga asos sababdi. Sanji shahridagi yez iglik tarmoqlari bu yil mashinada yig'ilingan kebazning terilish mezgili baldur, temperatura sal yuqori bo'lish, g'o'zi muddatdan burun ichilishdek amaliy ahvoliga qarata yez iglik texniklari va o'simlik asrash odamsiz ushqolarini har qaysi yez bozorlarida Paxtakarlarının kebez yopurmaqı çüşürüş doğrusu pürküş meşgulatını yaxşı işleşigi yardan berişge baldur bir tutaş pilallab uğurlaştırdı. Növbette 90% meşgulat vəzifesi tamamlanıp, pütkül hizmetinin 9 ayının 20 günü toluq tamamlanışı mülcərlendi. Sanji şəhərlik dehqancılıq çarvışlıq texnikisini kengaytış mərkizinin kengaytış tədqiqatısı Yang Jinxia mındaq dedi. Дәл жайды доғыр жечеп, дәл жайды юбырмақ түшіріп, машинды еғвелі сүптеге қапал әтіл қылымыз.
0: Әмді мехір муәбәткі толыған Тяньшан, Шинжанғы нешалық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Жаңсу өлкісі Шинжанғы нешалық ярдан беріш қызметіде мәктәпні өзгәртіштін оқытыш әндейсірі еңліқ ярдышқыча диққатны Илі Қазақ Абдурым областының марып тәрәқиятыдекі әмәлі ехтияжығы мәркезләштіріп, Шинжанғы ярдан беріш мәблігіні сіжіл селіп, шу жайның мәктәп башқұры шарайтыны яқшылап, таянч оқытқычыларыны Шинжанғы ярдан беріш елешке талап әвәтіп, Илі областы мағарып ішілерінің юқыры сіпәтлік тәрәқиятығы қуэт қошды. Қорғас нахиялік Жаңы Ен башланғыш мәктіпіде 6 миллион 500 мүн юэн Шинжанғы ярдан беріш мәблігі селініп, еліп берілген мәктіпні еңілаш, өзгәртіш құрылышы тамамылынып, еп еңі каучук ятқызылған югіріш олы вән сүн-и чимлық, еңіланған өгзе вән торыс мәктіп қиапытыны еңі түскі кіргізді. Оныңдан башқа Қорғас нахиялік толықсыз отыр мәктіпнің әсліхә үскілеріні еңілаш, Daşigo Bazarlıq Mərkəzi Məktəbinin məktəb qorusunu qatıqlaşdırış və par turbı torunun dərəcəsini östürüş qatarlıq Şincanğı yardan beriş türləri şəhər yezlərdəki məktəblərinin qatıq

0: O'dir, nahiya bazarı ve yez bazarlardaki mekteplerini özgertip derecesini östürüş ve nahiya boyunca 97 mektepni yer tevreşten aldığın signal veriş üskülleri bilen kaplaşını öz içi alıdı. Şincan'ı yardım bir vatkan okutkıçılar Çegra rayonda yıldız tartıp teşebbüskarlık bilen netice artıp ilgar okutuş ideyesini ili oblastıgı ilip geldi. Tekes nahiyelik toluk otur mektepte Şincan'ı yardım bir vatkan kadırlar ve okutkıçılar başlamçılık bilen okutuş tetkikat hizmeti üstüde çonkır izdenip her kayıs pellerdeki imtihanı tayarlıklış nişanını sınıp ve okukıçılar gıcı inçkileştirip okutuş seviyesini üzlüksüz östürdü. Cansu ülkesinden Şincan'ı yardım bir işki kelgen kadır. Tekes nahiyelik toluk otur mektepnin icraiye mektep müdürü Sao Sen Yen mındak dedi. Nanjing, Jiangning'nin Xinjiang'ı yardan beriş, okutuş, tatqiqat baylıqı tayınıp, mevkani ögünüş ahvalıqı koyup, dəl cayda okutuş ve okuqıçılarının ruhi altını tanşasını puxta tutup, aile bilen mektep hem türtkü bulup, dəl cayda küçüdük. Gönes nahiyelik ikinci otur mektepte Jiangsu ülkesinin Yangzhou şehirden Xinjiang'a yardım berişki kelgen okutkıçılar ameliyatını asas kılıp, toluk otur mektepnin bütün okuş baskıçıdaki Yangzhou sınıfı adem terbiyeleş endisini icadi berpa kılıp, Yangzhou bilen Gönes'ten ibaret iki cayı mağrıpının yuğurluş yeni yolu üstüde izlendi. Yangzhou şehrinin 12. türkümde Şincan'a yardım berişke kelgen okutkuçu Lu Wei mındak dedi. Mevkani ders hanıgı koyup, her bir okuğuçu köngül bülüp, şu caydaki okutkuçularının okutuş tətkikat cahetteki almaş duruşuğa pahalı katnışıp, ögütüş, yardım beriş, yetekleş hizmetini çonkır işlep, Yangzhou bilen Gönes'ten ibaret iki cayının mağarıp almaş duruşudaki vasıtalık rolümüzünü yakşı cari kıldırmız.
1: Stansımız haberi. Şincan'ın yezi kentlerdeki okuguşlarga sapa dersi ötüş pidaylar mülazimeti türü yakında Ürümçi şehirde başlandı. Bu türde bir yılda Şincan'daki 110 yezi kent başlangıç mektebindeki okuguşlarga torda sapa dersi ötülüp yezi kent ösmürlerinin nezer dairesi kenaytılıdı. Bu türge Abdonum Rayonluk Partiye Komiteti Cemiyet Hizmeti Bölümü yetekçilik kılgan. Şincan Pidayılar Mulazmeti Fondu Cemiyeti, Cungu Balılar Merkezi, Cungu Balılar Ösmürler Fondu Cemiyeti'nin kolluşunu kolluğa keltirip yol koyan. Şincan Pidayılar Mulazmeti Fondu Cemiyeti, Şincan Tibbi Daşösi, Şincan Spen Daşösi bilen birleşip, Ali Mektep okuguşlardan 500 netçi okutuş pidayısı kabul kıldı. Bu pidayla kesbi terbiyelengeninkin Tanşun rakamlık mağarıp süpsiğe dayanıp 10 bulayet obla şehirdeki 110 yezi kent başlangıç mektibinin 9809 okuğucusu kitap okuş ve ihbarlaş, sağlamlık ve bihaterlik, bəxt dersi, sünni akıl umumi sabahları dersi katarlık 5 cung türdeki sapa dersine tordu ödüdü. Ürümçi şehri Dabancın rayonu Seyvobu başlangıç mektibinin müdiri Gşialing mundaq dedi. Hemsi hazır yezi kent mektepleri en ihtiyaçlık dersler. Hazır dershanada köp vasitlik okutuş eslerleri akıl dost hesaplengen. Tordu ders ötülse okuyuşlar hakiki menfaatlenleydi. Yakınki yıllarda mıyan Şincan'ın pidayları mülazimette koşuğunu sıcıl zor yiyip, mülazimet sahası dağımlık kenaydı. Hazırgıca Şincan'da öz ismi bilen tizimgı aldırgan pidayı 3 milyon 860 minga. Pidayılar mülazimeti teşkilatı 19.500'ge, yolu koyulgan pidayılar mülazimeti türü 192.800'ge yetip, mülazimet mezmuni 40 neç sahagi kenaydı. Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti Cemiyet Hizmeti Bölümünün muavin başlığı Çi Yongfu mundaq dedi. Şincan Pidayılar Mülazimeti Fondi Cemiyeti yetekçilik kılıp, tür başkuruş, oğdu süpütünü östürüşünü çın tutup, her bir saatlik sapa dersini balılarının kalbigi sındırımız.
0: Stansımız xəbri. Şincan Kumul Petrozavur Yardan Dövlət Geologiya Bağçısının yopqi bugün rəsmi içildi. Bağçının yadroluq yer belgesi bolğan Kumul Petrozavur Muzeyi mu mas qədəmdə içildi. Bu, dünya boyunca Tunci Petrozavur baş temi qılınğan ilim pən muzeyi. Көлімі 276,42 квадрат километр келедіған Шинжан Құмыл Петрозавр Ярдан Дөлет Геология

0: Nispetlik baylıqını bir tutaş bilallab birleştirip, vilayetki 57 karxanını, Könyü şehirdeki 7 karxanını yermenkege qatnışıq təşkilləb, 1500 xıldan artıq özgeçe məhsulatını körgəzmi qıldı. Körgəzmi zali nurğun körürmenni qadımını toxtıtıp ekskursiya qilish və məsləhət soğuraşqı jalıp qıldı. Beijinglik körürmen Şin Yüliang mındaqdırı. Çüştüm burun ne çıkıdım geldim, ne ait yakışken, Xotan'ın özgüce, yezgilik koşumcu mahsulatları doğrusu da tekme bir vasıta çüençi giyi buldum. Körgezme rayonu da tokumicilik, kıyım keçek, kaştaş, medeniyet icadiyeti buyumları, özgüce, yezgilik mahsulatları, çigra alkıgan mulazımet, pen teknikide yenilik yarış mahsulatları katarlık bölekler tesis kılınıp, kumluk organik kara aşlıkı, özgüce, doğruluk çay, Qolda toqilgan gilam qatarliq özgeçe yaxshi mahsulotlar markazlik namoyon qilindi. Yarmankiga qatnashgan korxonalar naq maydonda zakaz elib, hamkorlik muddanomasi hosil qildi. Xotan viloyatlik savdo ishlari idorasi ko'rgazma bo'limining mas'uli Chang Xuanxuan mundaqdi. Xeridorlar bilan aloqalashish, udullashishni sijil ilgari surib, mahsulot setish yo'lini kengaytirib, Xotanning a'lo sifatlik o'zgacha mahsulotlarini sirtqa chiqarishga turtki bo'lamiz.
1: Stansmiz muxbiri Yangju xabar qiladi. Urumchi shaharlik turolg'u va shahar yezi qurilishi idorasi yig'inda yangi e'lonqan 253 uy-joy bostichilik apparatini e'lon qilib, uy savdosi ham bostichilik faoliyatidagi aloqadorlarning qonuniy huquq manfaatiga mukofotli qildi. Navbatda Urumchi shahrida taxminan 1900 bostichilik do'koni bor. Lekin yangi e'lonqan apparatlarning soni bilan amaliy tijorat qilayotgan do'konlarning sonida bir qadar cho'ng farq mavjud. Ba'zi do'konlardagi kasbkorlarning yo'tkilishchanligi cho'ng, kasbiy iqtidori tekshamiz. Urumchi shaharlik turolg'u va shahar yezi qurilishi idorasi uy-joy bozori bo'limining muavin boshlig'i Ju Yavin muxbirga bu yil 7-chi oyda Urumchi shahri Öycay vasitçilik aparatlarını engeliş hizmetini kilitlaştırış toğırsızdaki uxturuşunu biz tarqıtıp, Öycay vasitçilik aparatlarını engelişini başkuruş ve kasıpkarlarını öz isim bilen tizimlaş hizmetini sicil küşeytkerliki. Növbette 253 Öycay vasitçilik aparatı enge ilinqallıqını eğitip mındaq dedi. Talabga asosan Urumchi shahrining ma'muriy rayoni tabasida qonun bo'yicha savdo sanoat ma'muriy boshqurish bo'yicha tizimlatish rasmiyati bejirish kerak. Tijorat doirasi uy-joy orliq vositachiligi, uy-joy vositachiligi, uy-joy setish vakolatchiligi qatorliq aloqador mazmunlarni o'z ichiga olgan. Hamda yangidan solingan tovar uylarni setish vakolatchiligi, saqlanma uylarni setish, setib olish, uy ijara berish vakolatchiligi qatorliq uy-joy vositachilik faoliyati bilan shug'ullanadigan uy-joy vositachilik apparatlari, tovar uylarni setish vakolatchilik apparatlari, uy-joy uchurlardan maslahat berish apparatlari qatorliq turli aloqador asosiy kabitlarni o'z ichiga olgan apparatlarning hammasi belgilimge qattiq amal qilib, engaldirish rasmiyatini bejirishi kerak. Eginishcha uy-joy vositachilik apparatlari engaldirishni tamomlagandan keyin tijorat sohasidagi ko'zga chalinadigan o'ringa tijorat kinishkisi, engaldirish isbot hujjati, mulozimat turi, haqiqish o'lchimi qatorliq yadroliq mazmunlarni tashabbuskorlik bilan e'lon qilishi kerak ekan. Juyovin Şehir ahalları Urumchi şehirlik turalgu ve şehir yezi kuruluşu idarisi tor bekitigi çıkıp, engaldırış aparatını sürüştürsü bulunduğalıqını eğitip bundaq dedi. Tehi engaldırmağın öycay aralık vasitçilik aparatları ya ki tarmak aparatlarının soğudu xayıp xatır bir kadar yukarı. Şehir ahalları ihtiyaçallıq bilen tallaş gerek. Agar vasitachilik apparatlarda qonun belgilimiga xilof tijorat qilmishi bayqalsa, ta'ba joyidagi turolg'u va shahar yezi qurilishi mas'ul tarmoqiga arz qilsa, fosh qilsa bo'ladi. Savdo xavf-xatardan saqlanish uchun shahar aholining engaldirishni tamomlagan muntazam uy-joy vasitachilik apparatlari yoki tarmoq apparatlarini tanlab, uy setib olish, setish, ijaraga berish, ilish qatorliq mulozimatlarni bejirishni tavsiya qilamiz.
0: Stansımız xəvri. 2026-cı yıllık qar makani boks müsabıqısı Altayğı şərəb gəltiriş temisidiki Tunci növətli kəsbi boks çoğulanma nomor müsabıqısı və WB

Hürmetlik radyo alıcılar, bir payan deniz zümrettek dolkulunup durdu. Şangang, Juhay, Aumin, Çonkörüki denizini toğırsığı kesip ötüdü. Kamalet giyetken kuruluş tekniks arkalık selingan Çonkörük, Guangdong, Şangang, Aumin'den ibaret üç çayını tutaştırıp, Çonkoltuk rayonunun yugurma terakkiyatıga küçük türtki boldu. Pero Andes agentliğinin başlıkı Felix Paz hayacallangan halda biz huddi Jungo'da uçuraşkandek tutaştırış küçü arkalık hemkarlık çoğunkurlaştırılıp ortak tonuş mücessemlenip rayonun ten terakiyatı ilgiri sürülüdü dedi. Asya Tenç Okyan İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın Jungo ile yürüyüşlük faaliyetinin biri bolu süpüti bilen Asya Tenç Okyan Taratkula yukarı derecelikle munbiri 9. ayının 5. günü Guangdong ülkesinin Shenzhen şehirde ötküzüldü. Münberdin burun Münberge katnaşkan kısmen vekille Juhay Jungshan'ge berip, Jungochi zamanı vilaştırışının küçük tomurunu eskilip, Asya Tinch Okyan rayonu hemkarlıkının jallık ülgesi üstüde izdendi. Hengchin Guangdong Aumin Çonkur hemkarlık rayonu'a jaylaşkan 220 kilovoltluk Çinyun transformator ponkıtı da 4 putluk maşini it şeğil yolda menip asasi transformatorunun yenigi kelip beşini kötürüp süratki tartıp temperaturunu ölçep sallık malumatlarını vaktide yetküzdi. Bütün jarayandaki herkiti ravan boldi. Mikroniziya Federasiyasi Ponapev Ştatlık Ommavi Radio Stansısının akbarat baş nazaretçisi Filav Li'in Feriderik mandak dedi. Maşini adam insanların ornını elip, mürekkep, katerlik muhit kırıp, tekşürüş ünümü ve bekaterlik seviyesini zor derecede östürdü. Transformator ponkiti akli üskünü bilen süni akli hesaplaş usulü katarlıklarını birleştirip, elektr torunu asıraşını iştin kiyin ciddi remont kılıçtın, İştin burun signal berişki karap buruluş yasaşını ilgiri sürdü. Bu hıl tekniğinin Asya Tenç Okyan rayonu ve Aral devletlerinin tok teminatı mokimliği yardım berişini ümit kılımen. Jungo'daki Tunji Guangdong Shangang Aumin Energiya Pen Tetkikat Hembehri Supsu bolgan Hengchin Rekemlik Karbonsuz Aral Hembehri Tecrübihanısı Shangang Aumin'deki Ali Mektep'le Karhanıla ve yaş icatkarlığı yüzlenip, ufkumne delilleştin nek meydanda sınak kılıp, yasaşkıcı bolgan bütün zencirlik kollaş bilen temildedi. Bu ızdınışının ehmiyeti, ıktisaslıklarını toplaş ve yetiştirişte bolupla kalmay, tehimi muhimi, Çonkoltuk rayonunun hemkarlışıp, yanılık yartış hemkarlık ramkısını berpa kılıp, yaşlarının arzusunu işğa şurşini tehimi köp imkaniyet bilen temilleşte. Şundakla rayon terakkiyatıga muhim ilham berişte ifadelenudu.

ırkımızının nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalvuz çalalaydı. Simfoniya ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdihat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirləvatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik olsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanını karışalımız, mən Arap Patosancan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 26. günü Merkezi Herbi Komitet İxtisaslı Xizmeti yığında kılgan Yeni devirde armiyeni ixtisasla arkalık kudret taptırış stratejisini çoğunlu yolu koyuş gerek namlı sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 3. ayının 7. günü 13. nöbetlik memleketli halı kurultayı 5. yığınıgı katmış vatkan Azatlık Armiye ve Korallık Sakçı Kısım Vekille Ömükü'nün umumi yığını katlaşkanı kılgan Armiyenin kanun boyunca idare kılış stratejisini izcillaştırıp, devlet müdafiyesi ve armiye kuruluşunun kanunçilişi seviyesini östürüş gerek namlı sözünün mühim noktasını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 12. ayının 11. günü, Cumhur Komünistik Partiyesi 19. nöbetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 26. kıtımlık kolektif ürünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, umumi devlet hevpsizliki karışını izcillaştırıp, büyük hevpsizlik endisi berpaklış gerek namlı sözünün mühim noktasını anladığımız.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 11. ayının 26. günü Merkezi Herbi Komitet İhtisaslı Hizmeti yığında kılgan yeni devirde armiyeni ihtisaslı arkalık kudret taptırış stratejisini çonkur yolu koyuş gerek namlı sözünün muyum noktasını anladığımız.

Radio anlıkçı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 3. ayının 7. günü, 13. növetlik memleketlik halk kurultayı, 5. yığını katnışıvatkan azatlık armiye ve kurallık sakçı kısım vekiller ömükinin umumi yığını katnışkanda kılgan, armiyeni kanun boyca idare kılış strategiyasını izçillaştırıp, devlet müdafiyesi ve armiye kuruluşunun kanun çilişi seviyesini östürüş gerek namlık sözünün muyum noktasını anladığımız.

Radio anlıkçı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 12. ayının 11. günü Jongu Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 26. ketimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, umumi devlet xavipsizliki karışını izcilaştırıp, büyük xavipsizlik endisi berpaklış gerek namlıq sözünün muyumluqtısını anlatımız.

Devlet Xavfsizliki Xizmeti partiyanın devletini idare kılışıdaki intayin mühim bir xizmet. Şundakla devletinin asayişliki, xalqının bəx saadetini kapalatlandırıştiki intayin mühim bir xizmet. Yeni devirdeki devlet xavfsizliki xizmetin yaxşı işləş üçün umumi devlet xavfsizliki qarşıda çıng turup, devletimizin taraqqiyatıdaki mühim strategiyelik fırsat məzgilini çıng tutup ve onundan obdan paydalanıp, devlet xavfsizlikini partiya ve devlet xizmetinin erkaisi tərəfləri ve pütkül cereyanı sındırıp, iqtisadi, ictimai tərəqiyyat bilen birlikte planlap, birlikte uğurlaşdırıp, sistemi təfekkürde çıntırıp, büyük xavfsizlik endisini bərpa qılıp, xalqara xavfsizlik ve dünya tınışlıqını ilgiri sürüp, sosialistik zaman yılaşkan devlet kuruşunu küçlük kapalı etki iyi qilish kerek. Partiya 19. növətlik

bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızdan başka programlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtiyev.

G'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yani ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevgili dostlar, programımızın emdiki güzel demlerde, güzellik temiz hakkı da barınış bakaylı. Turmuşluğun her bir kademlerde yeninizdeki güzellikke her gün sel karmam. Her günü Simon, Polat kuruluşlarının işi de bir gününüzde bir yıldaki ötküzge vakıtta renk güllerine yakın bulun. Yeşil üsümlükle dünyasında kalbiniz azadilik ve hoşallık yarışıdı. Hizmet üstüylerinizde bir teştek bülünüz olsun. Onun pat su kuyuş arkalık mı? Hayatının güzelliğini iz kılalaysız. Hemen bu hizmet kıldığın üstülümde güllerine bir pürkür ettim. Ançımınca soğurup koymen. Ançımınca yopurmaklarını kesip, tanışıp koymen. Keyfiyatım götürülüp kalıdı. Gülgüya östürüşünüz muhabbet soğuk kılış için emez. Belki onundan tabiatının turmuşunun güzelliğini his kılış. Meyli öy işi de bolsun ya ki hizmet üstülünüz de bolsun. Siz her günü körüp turalaydıgan bir tal gül ya ki üsümlükni özünüzden balısı tek asırap, köngül bölüp sınap yakın. Her kıtım gülgüyanı kögendiki huş çırayı çırayınız, tebessümünüz sizni bu hayatını tekim için mühendisi bilen süyüşge devlet kılıdı. Bazılar deyirken ermek hayvallarını bekip koyun der. Ermek hayvallarını yakşı bekişinin özümü bugünkü şaraitte asan emez. Ulanın kuskun toyguzuş gerek, yüzüş gerek, yasandırış gerek, kiyim ki çekiliş gerek. Ermek hayvallarını bekiş mi? Bir gepken. Bunun gına ait sevirçan. Şu ermek hayvallarıyla bilen daim birli ütüdüğen. Ken korsak adam bulmuşsa, nurgun ademle özlerinin ballarını tıkıp tüzük, bekip bulanmağı atkan şaraitta, ermek hayvallarını bakıdığanga, neydi ki çol değsile. Mümkün bolsa, şarait yar bense, konunuz halısa, ermek hayvallarını bekip koyun. Demek, gülgüya turmuşunu bezeydi. Onun boğan muhabbetiniz, kalbinizi bezeydi. Okul muhabbet turmuşunuzu mollaştırdı. Tabiatınız ne tekimi yakınlık kılıdı. Muhabbetlik turmuş her vakit sizi yer bolsun. Muhabbetlik üyelerimiz devamlıksız üçün.

0: Yazgıcı edebi obzorçı Anwar Abdurrahim 1943 yılı 9 ayda doğulgan. İlgir kiyin bulup, Köktoqay, Altay qatarlıq jaylarda okutuş hizmeti bilen şugullangan. Şinjan Uyghur Avtonom rayonluq Edebiyat Sanatçılar Birleşmesi'nin Tarım Jurnali Tehrir bölümünde muharir, muavin baş muharir, baş muharir bolgan. 2013 yılı pensiyaga çıkkan. Jungo Yazgıcılar Cemiyetinin azası. Anwar Abdurrahimning hozirgacha 350 parchadan ortiq ilmiy maqolasi va adabiy obzori, 300 parchadan ortiq she'r va naqsh teksti e'lon qilingan. Ko'plagan adabiy axborot, aslima va kitoblari nashr qilingan. Uning yozuvchi va suhbat nomli obzorlar to'plami 2002 yili Tulpar mukofotiga erishgandan boshqa nurg'un asarlari turli mukofotlarga erishgan. Yaqinqi yillardan buyon yozuvchi adabiy obzorchi Anwar Abdurrahimning Hanipa ona nomli adabiy axboroti, Qanatlangan qush nomli romani, Markaz xalq radio stansiyasi Uyg'urcha chastotasining radio kutubxonasi programmasida anglatildi. Axmaral nomli romani bugundan boshlab radio kutubxonasi programmasida anglatildi. Biz bu munosabat bilan yozuvchi adabiy obzorchi Anwar Abdurrahimni ziyorat qildik. Yazgıcı edebi obzorçı Anwar Abdurrahimning Hanipa ana namlıq edebi akhbaratı 2021 yılı 4. ayda Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılındı. Merkez Xalq Radio Stansiyası Uyğurca Çastotısının radio kütüphanesi programısı da və Doyin Supsada anlatılğandan kin, köpçülüknün birdək diqqət etibarını qozğadı. Yazgıcı edebi obzorçı Anwar Abdurrahim bu əsrinin royapqı çıxışıqa ait əhvallarını tunuşdurdu.
1: 2009 yılı İlimiz Cungun təsirlendiğen 10 meşhur anının bir buluşta katı şan şerefki erişken Hanipa anının namı emmeylengi tunuş. Mən Xenzu, Uyghur, Kazak, Xuzu qatarlıq milletlerinin 20 netçi yetim perzentini mən bir cabağılı beqib, terbiyeləb, qataq qoşqan ve her millet xalqının yüksek hürmetine erişken bu meşhur anı doğrusu da bir erik edebi akhbarat yazış maksadı bilen 2016 yılı kışta Çıngıl Naisi gün ziyaret edilip adım. O bahar bayramı mezgeliydi. Şu çağda kan besimim helili yokur babaşka ayalım Zahide menden ensirap Çıngıl gümen bilen birli badı. Şu gittim ki ziyaret, ben bir isimden çıkmaydım. 80 yaş kırıp kalan ananın cepha müşakkatlik, egir tokay, menelik, hem intayın, ehmiyetlik, hayat musabısı beni katı kaya can kısaldı. Könlü yumuşak, mehriban anı bizimle paranlaşıp oturup, 5-6 gittim közü iş kıldı. Ben onun yürek sadası kulak sep oturup özümden Çıngıl sepir denem özümden bu topkar anı doğrusu da eser geziş fırsatı iyi boğallıkımdan memnun buldum. Anıla hakikaten uluğ, ulanın ezri, emgeki, tövbisi hakikaten bir baha. Anılanın aldı da yiğitim yat balı bulmaydım. Yamgurdu borandı kalan her kandak balığa kanat yepes, anılarının tabiiydi.

0: Yazgıcı, ədəbi obzorçı Ənvər Abdırıyım elə həm ədəbi icadiyyət bilən şüğullanmaqda. Biz yazgıcı, ədəbi obzorçı Ənvər Abdırıyımın teniqi salamətlik, ədəbi icadiyyətiyə ufduqlanı tələyimiz.
1: Bir gün qələm təvr etməsəm, bir nərsəmini yoxdub qoyğan dəkli bu qalımın. Kəyfiyyatımı tüvəlləb qalıdım. Şunu zor qıb getmə, hər gün pəqət 2 saatli yazıqçılıq qılımı. Demiliş çıkıp, tekrarlıktan besibinin kutulup, yengilip kaldım. Vakıttan ünümlük paydalanıp, könlüm gitken eserlerin iştigrak koldun, çıkırış pırsatıgı iyi buldum. Yukurdu sizge 2021 yılı Şincan Halık Neşriyat terpiden, Akmaral, Kanatlanğan Koş Katarlık, İşkipaç romanım ve Hanipe Ananamlık, Jirik Edebi Akpıratım, Nesir kılınğanlığın eytip ötken edim. Bu şükür roman minin yirik pedi eserler üstüdükken tunç izdinişim süptü de minin roman icadiyeti sepegi başlap girdi. Bu uzun yıl edebi obzorçılıkla şoğullanğan mağın nispeten bir yeni saha idi. Şincan yaşlı ösmürler nesiriyatımı Muhabbet illetkan tıprak namlık üçtümlük romanımını nesir kılıç aldı durdum. Ben yakında ana altın tüge namlık romanlarımı mı koldan çıkardım. Ben ana namlık romanda Uygur, Hanzu, Kazak, Mongol Katarlık milletlerin arasından çıkan kahraman, pidakar, cephakeş, mihriban anılarının bedii obrazını bay, təsirlik, kızgarlık ve təfsilatlı arqılık canlıq yoğurtup yerişik tırıştım. Romanı süratlengen Canmilen, Patemkan, Haşikhan, Rabihan, Gülnar, Rakiya, Furucun, Gülsare, Börte, Küley, Bağila, Ayhan, Kayşa, Kamisa, Mayzhan, Fatime, Meneke Katarlık personajla anlarının yüksek obrazını yaratışta intayın önümlük rol oynadı. Altın Tüge namlık romanımda intayın kızgarlık bir vekalik süretlengen. İşgirdin kuruluş şirketi bilen birlik egen dekkan işlemci Liu Jun bilen dekkan işlemci Sabir Şikisi çekilgan bir konu oyunun içinden 10 kilide kildiğen tüge şekillik bir altınla tepu alıdı. Hem onu ilgisi kaydırıp birimizde köp avarçılıklarla yoluk bunu. Ola altın tüyünün ilgisini izleş çeryanında her kıl karakterli kişilerden küçürüşüdüm. Ahırda bu altın tüyünün devletinin bayılığı hikayelik aydınlaşıdım. Ola atanlarının hem yakış niyetli kişilerinin kollaşı bilen bu altın tüyünü hükümetinin münasebetlik tarmakları tapşırıp verdim. Bu cephalıktan intayın ehmiyetlik sefer sabır bilen Liyocun'un yakın dostluğa aylandırıp koydu. Bu romanın vekalikleri intayın kızgarlık, okurmelilerin bir dil özlüğü celip kılı oladı. Ben bu romanın okurmelilerle tezrek yüz görüşüşünü arzu kılı.

Toktar şerdin kaytıdığan çağda Perhat bilen Reşide'ge öygü beyranla hazır paklan yiyişten obda mezgeli. Ormanlarını aralap, sapava yeb, kımız, çübet içip, kanğıcı uxlap, aram ilip oynap gilanla. Yengenlamı mihman seyğınıp kaldı, degen idi. Ormandısı özünü urup durduğun Perhat'ı bu teklif bekmi yakan idi. Şuna o Toktar'ı çakçak kılıp, ağa, mihman atıqalarını tayarla vəgin. Pat arada kelinini başlap, öyüngü çoğun var mən. Özgü oxşaş güzel ormanlarının arısı da könlünü bir kötürü olay güzel nigarımdan. Bana tekkenigi hoş alıp qalsın. Dəb qaqaqlap külüp getdi. Gepandan yeni va macumovka. Degen idi şu çağda Toktar hoş alıp olup. Bilmen, seni mikmağı çıllaydı qalla köp fukam. Şuna ağanı bergen bu vədən insandan çıxıp getmisin, ha? Perhat bir günü özgü otluq nəzər taşlap oturgan çıraylıq xotunuğa Rəşide. Yeniden toyqan bazı yaşla şehrin ay ötküzümüzdep şemşe kezip şürdikken. Lekin menin sizin uyalak ep berip avarqığım yok qadirlikim. Biz Toktar ağının uygu berip güzel tabiatının tandasız huzurunu sürüp geleyli. Biz uyaladiki de güzel manzirlerini şerlerden tapamaymaz qadirlikim. Maqıldısınız şehriniyimizga min şehrin ay qetilip ketidi. Dedi. Rəşide mo kiçik edilli Qaran Deryası boydaki sörettek ormanlarının koynuda, rəngarən gül çiçeklerinin arısı da oynap külüp çoğun boğan boğaşqa, Perhat'ın təklifini anlap, teximi xoşal bolup getdi. Şunu bilen ula, şu gün ula, 2020 S markalıq pikap bilen Toktar'ın uygu qarab yolu çıxdı. Perhat ayda avatkan pikap, işki tərpi koyuq orman bilen kaplangan derya yaqısıdaki yolda tez elgirli avatatdı. Perhat'ın yendi oltırgan Rəşidəni soları süzük, şauqulluq derya iqıllar, yap-yeşil qarğaylıqlar, yeşilliqi pürkengen qatma-qat tağlar, qarlıq çoqqılar, zəngər asmanda ləyləb şürgən appaq bolutla özgü pütülləy məbdun qılıb alğan idi. Pikapının kəyni tərpədə oltırgan danlıq fotoqraf Kaushan yolunun işki tərpədəki körkən mənzirlərini toxtumay sürətki tartdı. Bu yigit ömrü Altay'nın en şimaladaki Köktoqay Kanrayında ötken Gaujingde muallimnin oğlu idi. O, dadısının ızdır kalgan bu güzel tuprakka Jiangsu'dan tek yakındalı kelgen idi. Emdili Ali Mektep'ni pütküzgen Gaushan tunulgan fotoğraf bulup, onun 20 neçi parça əsri döltümüzdeki danlıq gezi jurnallarda elan kılıngan idi. O, Uyghur, Kazak Katarlıq milletle örüp adetlerge hem naqşı usullarga bekmeves kılattı. O, Perhat bilen Köktoqay Kanrayında ötküzilgen bir toy mürasımıda tonuşup kalgan idi. Perhat'nın mayırlıq bilen gitar çilip, Xanzuçin naqşılanımı acayip kamlaştırıp etkallıqını körgen Gaushan, onun talantıgı çindilidin kayıl boğ.

Farhatning ochiq yoruq, chiqishqa xushchaqchaq, sho'x xarakterimi uniga bak yiqib qolgan edi. Farhat Jansudan kelgan bu oq ko'ngil kamtar, hissiyatchan xanzu yigitga Altay shahri, Qiran daryosi va Qanas ko'li to'g'riliqni so'zlab bergan edi va uning vaqt chiqirib, u yerlarni bir ko'rib ketishni tavsiya qilgan edi. Kavshan Altay shahriga kelibla Farhatni izladi. Farhat fotoapparatini ko'tarib, uyiga kulimsirab kirib atgan Kavshanni ko'rib, xoshal bo'lib ketdi. Odash, Altayga kelganingiz bek yaxshi bo'pti, dedi u Kavshanning qo'lini chin siqimlab turib. Ögülükü minin toyum, Uyghurlarının toyunu bir körü aldıgan buldunuz da, bək yaxşı buldu. Kavşan, toy günü kımmıtı ba nurğun körünüşlerini zirik məsuratki tartıb aldı. Mani bugün dostu Farhat, onu Altay tağlarını, Qazaq xalqının özgücü turmuşunu körsətkili elib ketib atıdı. Şuna onun xoşalıq işçigi sığma etdi. Körkəm tağ yoludaki körünüşlerinin həmmisila onun diqtini tartatdı, onu qızıq duratdı. Ciraladın iqib çüşüvatqan süzük sola, Taşlarının üstüde bir-birden ösün talışıp durgan çıraylıq gülçiçekle, gülçiçeklerinin üstüden aylınıp ketelmeyi uçup jürgen rengdar kepenekler, bir-bir bilen çirmişip ketken, yap-yeşil kargaylar, şahtın şaq sekrişip jürgen tiyyillar, kanatlar bilen başları rengdar güllegi oxşip ketedigan ve özgü xas yakınlık avazı sayrışı vatkan her xil kuşla bu mahir, sezgür fotoğrafı nisbeten az uçuraydıgan. Оңай тепілмайдыған қымметлік байлық есапылмадды. Шәһәрді өскен, фотографлық білән, асасен, шәһәр мойтыды шуғылланған бұ жегет, шо тапты вәтініміздің ғарбедіке бұ иллік тұпрақның гүзәлігіге әйран қилып ататты. Оның өзгі мұшында қымметлік пұрсәтіні яртып бәрген досты Фәрхатқа болған хөрмети барған сәрі күчіп кетіп ататты. Тағ бойлап селінған yolda автомобиль айдап кетіп атқан Фәрхат, дария бойда бірдем арам илеп алайлы. Dedi de, abdumobilni daraxla quyuq soy tashlab turgan daryo bo'yida to'xtatdi. Ular abdumobildan tushib, sap tog' havosini huzurlanib nafas olishdi. Mayin shamol jonga huzur bag'ishlaydi. Daryoda uzib yurgan yo'g'on-yo'g'on beliqlar ko'zga tashlanadi. Kavshan abdumobildan tushibla, apparatini ko'targunicha daryoning yuqorisiga qarab mangdi. "Nega mangdingiz?" dedi Farhat uningga qarab. "Qo'sqingiz va ichib qolgandu, azroq go'sha biling." Rahmat, qo'sqim tixi ochmidi do'stim, dedi Kavshan keyniga burilib. Daryo bo'yini aylib kelay. Ezib qolmang yana, dedi Farhat kulimsirab. Tezroq yinib keling amisa. Xatirjam bo'ling do'stim, dedi Kavshan tog' daryolardan ko'zini uzalmay. Bu go'zal joylarni ko'proq suratga tortib olay deyman go. Uni to'xtar og'ayning uyiga ilib mog'inimiz to'g'ri bo'pti, Farhat, dedi Rashida daryo bo'ylari bilan tog'larni suratga tortib ketayotgan Kavshanga qarab turib. O güzel manzaralarni ko'rsa, o'zini unutibli qoldi ekan. Kavshan yaxshi yigit, dedi Farhat chiroqlarga nazar tashlab. Uning dadisi Ko'ktoqay Kan rayonida nech yuzligan Uyg'ur qozoq o'quvchiga davlat o'rtoq tili o'rgatgan. Kavshan yurtiga qaytguncha Altayning güzel manzaralarini ko'proq ko'rib olsin. Qarang, yo'lning chetidagi quyuq o'rmonga. Rashida Farhatga son-sanoqsiz qarg'aylar qat ko'tarib turgan o'rmonni ko'rsatdi. Ba aynı körkem süratdekli köründikken. Şuraya, şu güzel dünyanı bir dem arlap çıkaylı. Dedi Farhat orından çaçırap durup. Foto aparatımı ele bilin. Ula kol tutuşup, kakaklap külüşken peti kuyuk ormanın içigi özlerini attı. Ularga etrapı drengdar gülle höpüde içilip ketken süzük bulakla mandamda uçurap durdu. Ula bu körkem ormanın arası da özlerini huddi, anı tabiyetinin erki balılarda kes kaldı. Naqş etip kelib atqan Farhat bilan Rashida yo'lda yotgan Nayzini ko'rib kulgisini to'xtatdi. Farhat Nayzini ishtik qo'liga oldi. Nayzining uchi qonga bo'yalgan edi. Birdili qo'shimsi turilgan Farhat atrofga tez ko'z yugurdi. Odam ko'rinmaydi. Bu kimning Nayzisi-du? Farhat Rashidaga hayronlik bilan tikildi. Qarang, uning uchida qon turdi. Bu Nayzini bir hayvonlarni tutish uchun yasagandek qildi. Bu yerga nimishqa tashlab qo'ygandi? Uni ilib olaylik, dedi Rashida atrofiga aloqa zodlik bilan qarab. Bu nayzini to'xtar og'amga topshirib beraylik. Ular bu nayzining kimning ishkaligini chuqur aniqlab chiqa olaydi. Shunda qilaylik, dedi Farhat peshini lingishtib. Yuring, endi qaytaylik. Ular o'rmondan qaytib chiqib yetib, bir daraxtning yonida yotgan oq maralni ko'rib qoldi. Nayz ko'tirib kelayotgan Farhatni ko'rgan oq maral chaqchaygunicha quloqlarini dengaytib, qattiq qushqurib, ochiq marab орындан тұрышқа орынды. Чүнке бұ бичары жануар қар юрек мәрген атқан нәйзінің азабыдың

Sizlerge çıraylıq bir mihman eyip geldim. Bayan bilen Kayşa Mumay kuzupta yatkan yarlangan maralını körüp, hayran kaldı. Polat bilen şoparlar maralını təsdikde yerge düşürdü ve kötürüp, oylıq elip girdi. Yan peşi yerlip getipti o bu baykuşuna, dedi bayan maralının baş gözleri bilen topiyip durgan koskını sılap oturup. Boğaz maral ne, kim mi bundak ecin işli kalığı çüşürüp koygan da ofkan Polat? O rahimsiz karakol ne, çokun tapımız yenge, dedi Polat şenç bilen. Aldı bilen bu baykuşun cenini kutkuz valaylı. Onundan kan be köp ikip getti. Bayan öygü jügürüp kırıp getip, bir demdili yarı ağızını tazılaydıgan, kan toxtutudugan doğrula bilen dağılana çıxdı. Aradan 3-4 minut ötkende, şik aldıga 2020 S markalık avtomobilini kilip toxtadı. Perhat, Rashida, Kaushan üşi toxtarının kaşalangan korosuğu kırgende, bayan maralının yarı eğizini tazılab, onunğa kan toxtutudugan doğrulanı sürkep, onun yerilgan yan peşini ahtakı bilen çıraylıq teğip koygan idi. Boğaz maral mojini aram tepip, könlü orunuğu çüşkendek beşini tik kötürüp, kulaklarını dingaytip, oyladiki adamlarga əcəblinip karap yatatdı. Toxtar ağanla yolunlağı kargılı xeyli bol deyə naxşçı ufkam, dedi bayan oylığı kirgen mihmallarını körüp hoşallıqıda. Kelinni körümlik bermeyle körüp aldım mana. Mübarek bolsun sınlım, toy kıvap silə. Anamğa karayman dəb toyunlağıma baramadım. Sət boldi. Aranladım muhbir jigit mi ba oxşumamdı? Yaxşı durdunuz mufkam? Qeni mihmanlar öyge kıranla. Toxtarının öyü kən həm azadı, pakız idi. Mihmanların astığı körpə, aldığı dastıxan selindi. Bayan dastıxanı bir dəmdili erimçik, boğırsaq, cin, serik may, ah may, qaymaq, teriq, qurut, toqaşla bilən toldurub etdi. Və mihmanlığa ətkən çay quyğulu turdi. Uzun yol besib, Usap ketken mihmanlar etken çayını huzurlanıp içişke başladı. Dəl şu çağda öyge toxtar kırıp geldi. Hoy, bugün öyümge əz mihmanlarım kep kaptı o. Dedi o dastıxanı çördəp oldurgan mihmanlarığı hoşallıq bilen köz jügürtü. Fukan Perhat, bəgən vədanı unutmap sən, yaray sən. Bu fotoğraf jigitini başlap kəginin bəg yaxşı boptu Fukan. Lijunço, onu nemişki başlamamıdı? Polat? Omu yelikeli do aka. Mən üyünge azat markalıq avtomobilinin kuzbuğu çüşüp geldim digine. Bugün oylanğa yarlanğan bir boğaz maral mı mehman bop geldi toxtar ağa. Lekin o biz oxşaş oñay uzaydıgan mehman emas. İnsanı bolsun. Onu köygense? Ködüm fukam ködüm. Onu qaysı əblaq zəximlendirgendu. Boğaz gen emas mu? Xatırjan bol fukam. Toxtar ağan bilen bayan yengen amallı buldu iken. Elgo bir maral iken. 10-20 maral bosumu beqip, saqaytıp, qatargı koşa alaydı ofkam. Lijun derya boydaki yolda egerlengen bir atını minip, yeni bir atını yetilip kilip atattı. O miltiq isi vağan idi. Yan peşiğin nayiz tekken boğaz maral bilen kalay mıqan qezilip, daldaraqları komurlup taşlangan saylıq, ulanın göz aldıdın ketmeydi. Bu buzgunçılıqla kanunsuz unsurlarının Ormanlar arası da tınımsız hareket kılıp atkanlıqını. Olanın ekologiyelik muhitka ve koğduldugan hayvallağı ziyankeşlik kılış niyetidin yanmay vatkanlıqını ispatlap bir etdi. Radyo anlıqıcılar, biz yukarıda Şinjan Xalq Baş Nəşriyatın nəşir kılgan Ənvər Abdurayimnin Ağmaral namlıq romanını anlattıq. Davamını ətidiki programımızda anlattığımız.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben Bin. Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.